İçimde koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum

Ansızın içini açtın, yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

kırıldı. Esen yerde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Beyler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Ali Süzen yayında. Yayında. Viyana Efendi. Viyana Efendi. Viyana Efendi.

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Başkent Viyana'dan sesimizin ulaştığı herkese sevgiler, selamlar olsun. Çalışanlara kolaylıklar diliyorum. Yolda olanlara hayırlı yolculuklar. Tatilde olanlara iyi tatiller. Hastalara şifa, dertlilere deva. Borçlulara eda etmek nasip olsun inşallah.

Yayın sponsorlarımız mega süpermarketler. Arte Centrum Simmering 11. Viyana. Bowl Kebap, Pandorf ve Floristorf. Kun Kargo. Floria Evans Dekorasyon. Gür Bey Restoran 10. Viyana. Roto Home ve Rotomobil Mağazaları, çok teşekkür ediyoruz değerli destekler için. Viyana'da an itibariyle sıcaklık yaklaşık 20 derece. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 27 derece olarak bekleniyor Viyana ve çevresinde.

Vay vay vay vay vay vay. Mesajlar yağmur gibi. Başlayacağız. Sırayla okuyacağız hepsini. Bakalım bugün ilk mesajı kim gönderdi? Henüz ben de bakmadım. Sadece yukarıdan aşağı komple WhatsApp yemyeşil, onu görüyorum. Bir ateş böceği gibi yanıyorum arzularına. Emine abla günaydınlar. Emine Erdatlı. Erkenden kalkmış Emine abla bugün. Nihan Hanım günaydınlar, mutlu sabahlar, keyifli yayınlar, hayırlı günler diliyorum herkese diyor. Hoş geldin güp güzel, musmutlu bir günün olsun.

Turgut aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah. Sağ olasın. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Cansu günaydınlar. Ali abi iyi yayınlar. Mutlu sabahlar diliyor. Eyvallah. Sağ olasın. Güzel bir günün olsun. Kolay gelsin. Sadık günaydınlar kardeşim. İyi yayınlar diliyor. Eyvallah Sadık. İşin gücün rast gelsin. Dur ya Sadık. Ben sana dün cevap yazacaktım. Unuttum gitti. Hemen WhatsApp'tan yazayım.

Sadık'a mesajı da gönderdik arada. Hasan abi günaydınlar, hayırlı sabahlar. Hasan abi vardın mı? Dün yola çıkacaktın. Nerelerde bakalım Hasan? Ne dün? Oo, kaç gün oldu adam yola çıkalım. Nerelerdesin abi, vardın mı? İki, dört, beş, beş tane mesaj ayırdık. Ispartalı Ayşe, günaydınlar. Gude Morgen, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Bayram, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, keyifli yayınlar. Yola çıkan ve yolda olan tüm Yenefem ailesine hayırlı yolculuklar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Eyvallah Bayram. Yine Pindrinks'i ve telefonu Yenefem açık. Yolun açık olsun, hayırlı işlerin olsun Bayram. Mus mutlu günaydınlar. Sağlıkla uyandığımız Viyana FM eşliğinde yeni bir güne merhabalar. Kader Hanım günaydın, güpgüzel, mus mutlu bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum. Murat Baran, günaydın abi, güzel bir günün olsun. Kolay gelsin Murat Baran. İşin gücün rast gelsin. Mahmut günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar. Hayırlı işler olsun herkese. Eyvallah Mahmut, işin gücün rast gelsin. Aynur Demircan günaydınlar, mus mutlu sabahlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Günaydınlar, mus mutlu sabahlarımız olsun inşallah. Keyifli yayınlar diliyor. Tülay Hanım geldi 21. bir yandan. Güzel bir günün olsun, hoş geldin. Aziz Başkan geldi. Mor Genel abi, iyi yayınlar, hayırlı işler, bol kazançlar herkese. Eyvallah Aziz, hoş geldin kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Aleyküm selam Cesaret abi. Hayırlı huzurlu günler diliyorum Viyana FM ailesine diyor. Eyvallah abim. Ahi Bekaray 16. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar Cesaret abi. Muradin günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Oy Rasi Eğitim Merkezleri 10. Viyana'da Absberg Gazze 5 numarada. Muradin hocam sabah erkenden okula gidiyor, ders var. A1, A2, B1, B2 Almanca kursları. Hem vize hem biliyorsunuz vatandaşlık da gerekli. Bu belgeler olmadan biraz zor artık. İlk tercihiniz, ilk adresiniz Muradin hocam olsun. İster normal dersler, isterseniz özel ders de alabiliyorsunuz. Bakın onu da söyleyeyim. Aleyküm selam Nihat'ım. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Süper yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Nihat. Ali Süzen. Ali Süzen. Best Bike 21. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. İşin gücün rast gelsin Nihat'ım. Günaydınlar abi. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Bu Viyana'nın trafiği ne olacak böyle diyor. Allah sabır versin herkese, yolda olanlara. Çalışanlara da kolaylıklar diliyor. Eyvallah canım, hoş geldin kardeşim. Sorma ya, Viyana trafiği fena. Yaz gelir rahatlar dedik ama değişen pek bir şey olmadı. Birazdan bakacağız trafiğe. Yasin geldi. Yasin müdürümüz. Steiermark müdürümüz. Star Risen Graz. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar Star Risen. Yasin'im güzel bir günün olsun. Onur günaydınlar kardeşim. Aleyküm selam. Güp güzel bir gün diliyorum abim diyor. Eyvallah Onur. İşin gücün rast gelsin. Nesrin Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar diliyor. Hoş geldin. Velse sevgiler, selamlar olsun. Kemal müdürümden hep erken geliyorsun bak Nesrin Hanım. Bravo sana. Vay vay vay vay. Kıymetli eşim bugün erkenden yayında. Günaydınlar efendim. Mutlu, huzurlu günler. Eyvallah. Hoş geldin. Ne başlangıçlar ne sonlar. Yetişemedim, gözümü bir açtım, son bir dakika hemen diyor, bastım gönderdim mesajı. İlk onda varsın ama Spartalı Ayşe. Neredeyse derece yapıyordun. Aleyküm selam Hasan abi tekrardan. Günaydın, mus mutlu, keyifli günler diliyorum. Kocaeli Değirmendere'den selamlar sevgiler tüm Viyana FM dinleyenlerine. Sabahları sizinle olmak güzel kardeşim diyor. Eyvallah Hasan abi. İyi varmışsın maşallah. Ali Süzen. Unutursun gönlüm, unutursun elbet. Alışırsın yalnız kalmalara. Kocaeli'deki gün dinlenmiş Hasan abi. Bugün istikamet diyor memleket Yozgat. Hadi bakalım, hayırlı yolculukların olsun abi.
Aleyküm selam Mustafa. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler cümleten güzel bir günümüz olsun. Eyvallah kardeşim. Hayırlı işlerin olsun senin de, yolun açık olsun. Gonca Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyor. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Günaydınlar Ali, buradayım diyor. Oo, Kemal müdürüm. Oberstreich müdürümüz. Kemal çok çalışıyor. Kolay gelsin Kemal. Işıl günaydınlar. Abim mutlu sabahlar, iyi yayınlar diliyorum de. Eyvallah Işıl, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Bulgaristan'a sevgiler, selamlar. Şengül Hanım günaydınlar. Herkese güzel bir gün dilerim. Saygılar, selamlar diyor. Eyvallah. Senin de günün güzel olsun inşallah. Oo, Türk kahvesini yapmış Ispartalı Ayşe. Afiyet olsun. Birazdan Gürcan abim de kahvesiyle gelir. Tüm VNFM ailesine kocaman selamlar ve aleyküm selam. Biz Pindrinks'le gelenleri daha çok seviyoruz sabahları. Tabii. Abi kurtlar yokken birinci olayım dedim ama diyor olmuyor. Ya kurtların bir kısmı gitti ama bir kısmı burada Mahmut. Kurtlar sofrası burası. Bak aklıma kötü kötü şeyler geliyor diyor. Kadınlar bir adım önde daima diyor. Tabii ki diyor. Oo, Nesrin Hanım. Sen de mi Nesrin? O benden erken işe gidiyor ama bu ara yoğun galiba diyor. Kemal müdürüm yoğun çalışıyor. İzin öncesi yoğunluk. Ayten Hanım günaydınlar. Tüm VNFM ailemize selamlar. Eyvallah, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Ayten Hanım da yoğun çalışıyor. İstanbul Yenibosna. Top 5 listemizde bugün sürpriz isim var mı? Evet, çok sürpriz bir isim var bir numarada. Vallahi kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Ama bir ipucu verirsem hemen bilirsiniz kim olduğunu.

Ya nasıl böyle oldu? Ben de inanamadım. Enteresan. Bir de ekran görüntüsü aldım. Ne olur ne olmaz. Top 5 listemizin 5 numarasında bugün Hacım var. Uğur, günaydınlar. Hayırlı sabahlar Hacım. Deli deli geliyor, son... Kolay gelsin. Güzel bir günün olsun. 4 numarada. Dört numarada Suat var bugün. Günaydın, hayırlı sabahlar. Eyvallah Suat, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Üç numarada. Günaydın abim, iyi yayınlar herkese. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, mus mutlu bir gün diliyorum. Kemal Ünal var üç numarada. Tebrikler Kemal. İki numarada. O bir Fenerbahçeli. Tamer. Herkese günaydınlar, mutlu günler. Hoş geldin abi, sesindeyiz. Kolay gelsin. Hatta kolay komen yazmış. Eyvallah Tamer, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Kolaylıklar diliyorum Tamer. Ve bir numara, top 5 listemizde bir numara, bugün en hızlı mesajı. Saatler 07.00'ı gösterdiğinde Raşit gönderdi. Bir de yazmış. İyi yayınlar, Allah kolaylık versin Sayın Süzen. Bugün ilk 5 değil, ilk 3'e girdim kesin, %100 diyor, saygılarımla diyor. Adam biliyor ya. İlk 3'e girdim diyor, %100 diyor. Bugün bir numarasın Raşit, hadi bakalım. Yavuz, günaydınlar kardeşim, kolay gelsin, iyi yayınlar. Eyvallah, güp güzel, mus mutlu bir günde olsun. Kolaylıklar diliyoruz Yavuz. Faruk, günaydınlar kardeşim, hoş geldin. Kolay gelsin abi diyor. Yarın görüşmek dileğiyle inşallah Faruk. Güzel bir günde olsun, kolaylıklar diliyorum. Aziz Başkan Faruk'a geçmiş olsun dileklerini iletiyor. Raşit'i de tebrik ediyor. Tebrikler Raşit'i. Raşit'i tebrik ediyorum. Şarkısını da merak ediyorum diyor Spartalı Ayşe. Biliyorsun benim bir yayın tarzım var. Şarkılar var. Raşit'in ne istediği pek de önemli değil. Benim tarzım uymadıktan sonra o iş nanay olmaz. Yok canım diyor, daha neler duyacağız. Raşit bir numara mı? Hadi oradan diyor. Ya hacım.

Sen ne ayaksın Raşit diyor. Senin yüzünden ikinci oldum. Raporlu değil misin kardeşim diyor. Git diyor. Ne işin var radikta? Değil mi Tamer? Ne işin var? Raporlu adam ya. 40 ayakmış o. Raşit 40 ayak.

0: daha başından beri. Tülay Hanım da tebrik ediyor. Raşit ablam tebrikler. Suat tebrik ediyor. Aziz Başkan, yoldaki arkadaşların yolu açık olsun. Eyvallah Aziz Başkan. Kimler yolda an itibariyle? Yolda olanlar şöyle bir el kaldırsın. Elleri bir görelim.
1: Ali Süzen yayında. Ya beni sor, beni yorma, beni sar, beni yar.
0: Sevdan ellerimi, kollarımı, gözlerimi bağladı ya. Vay, Ferhat da kahvesiyle geldi. Atıyor ya. Ferhat'ı az seviyorum, çok sevmiyorum. Kahvesiyle geldi. Günaydınlar efendim. Birinci olan Raşit Beyefendi'yi tebrik ediyorum. Aynı düşüncedeyiz Ferhat.

Eyvallah Kemal'im, bir tane borcun olsun. Soğuk buz gibi ısmarlarsan içeriz. Kemal Ünal, yazdım sana bir tane borç. Ben Mahmut, ben de Ali. Raşit'i tebrik ediyorum. O varken benim birinci olma şansım zaten yok diyor. Tabii Mahmut, nereden birinci olacaksın? Adam neyse, girmeyelim o konuya. Vesveseci.

0: Hacım neredesin sen? A22 mi orası? Hacım trafikte an itibariyle. Ben yola çıkacağım zaman canlı yayın yok. O biraz canımı sıkıyor diyor Kemal Müdürüm. Ne zaman çıkacaksın sen Kemal Müdürüm ya? Eğer Avusturya'da olursak bir şeyler yaparız sana. Ya müdürümüz yola çıkacak. Sen de hele bir yaz bakalım ne zaman yoldasın. Burdurlu Mehmet günaydınlar. Hayırlı sabahlar abi, iyi yayınlar, Allah'a emanetsiniz. Eyvallah Mehmet, hoş geldin. Güzel bir günün olsun kardeşim. Kolaylıklar diliyorum, yolun açık olsun. Raşit tebrik ederim diyor. Bayanların önde olmadığı bir şey söyleyin diyor ya. Tabi biraz önce Nesrin Hanım yazdı. Bayanlar hep önde dedi. Allah'tan bugün Demet yok. Sessiz sessiz dinliyordur. Raşit tebrikler. Bu arada herkes her konuda seninle uğraşıyor. Kafana takma. Gülü seven dikenine katlanır diyor Aynur Hanım. Diken çok Raşit'te valla. O kadar çok diken var ki. Konya'nın gülü Raşit. Haydar yoksa diyor, çorba da yok diyor. Pindirinkse devam. Değil mi? Protesto diyor Aziz Başkan. Haydar yoksa Pindirinks ve ne var? Sandviç yiyor bugün. Oo. Vallahi Aziz Başkan güzel gözüküyor ha. Arada bir değişiklik iyidir. Cevat günaydınlar, hayırlı sabahlar. Nasılsın Ali Bey? İyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Cevat, güzel bir günün olsun. İngiltere, Norwich. Hemen bir yol durumuna bakacağız hızlıca. Amanın, amanın, amanın. Bakmayaydık yol durumuna daha iyiydi. Bu nasıl bir trafik ya?
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sunar. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Arkadaşlar valla benden duymuş olmayın da hani böyle kötü haber tellalı gibi olmak istemem. Trafik çok kötü. Öyle böyle değil. Trafik yoğunluğu ta 22. Viyana'da Geber ve Park Stadyumu'nun orada IKEA'dan başlıyor. IKEA'nın önünden başlıyor. Yani birazdan Viyana Niederösterreich sınırına kadar dayanır gibime geliyor trafik. Çok yoğun. Kırmızının en yoğun tonunda. Yine A22'de trafik yoğunluğu Brigettenau Brücke'den başlıyor. Vay be. Çok kötü trafik, çok. Südostangent'e Favoriten istikametine doğru trafik çok yoğun arkadaşlar. A22 Viyana istikametine trafik aynı şekilde çok yoğun. A4 havaalanı Viyana istikameti açık ama havaalanı istikametine doğru Knoten Erdberg'de bayağı bir yoğunluk var. Havaalanına gidecekler, biraz erken yola çıksınlar. Şehir içi trafiği de yoğun haliyle. Wagramer Strasse'de yoğunluk var. Reichsbrücke'de yoğunluk var. Praterstein'de yoğunluk var. Donaukanal yoğun. Karlsplatz yoğun arkadaşlar. Nussdorf'e Gürtel çok yoğun. Kaza da olmuş o bölgede bir de. Friedensbrücke yoğun. Rossauerlände yoğun. A22 Nordbrücke köprü yoğun arkadaşlar. Brunnerstraße'de yoğunluk var. Enteresan. Trille Park'ın o bölüm. Bugün Altmannsdorf'e Straße rahat. Breitenfurt'e Straße rahat. Enteresan. O bölge sakin. Çok ilginç. Favoriten Fatayla Kreis'in etrafında yoğunluklar var. Oberler Straße yoğun. Yola çıkmadan önce yol durumuna mutlaka ama mutlaka bir göz atmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bir bakın ne olur ne olmaz. Kaç gel, gel bul beni. Her an her şey değişebiliyor trafikte. Yani geçen bu yangından sonra bizim evin caddesini emman yapmışlar abi. Bir girdik emman, Allah Allah. Tabelayı koymuşlar, emmana çevirmişler. Hangi ara yaptınız arkadaş, kaşla gözün arasında? Yangın günü umleitung vermişlerdi, mecburi istikamet. İki araba zor geçiyor yan yana. Bir de kamyonlar, tırlar, otobüsler falan. Tam bir curcun olmuştu. Şimdi emman yapmışlar.
1: Araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Çünkü EasyTrack araç takip sistemleri var. Sizin yerinize EasyTrack koşuyor. Rahat olun. Mutlaka tavsiye ediyorum. Hem özel araçlarınıza hem firma araçlarınıza. Aracınızı anlık salise salise nerede olduğunu uygulama üzerinden ya da bilgisayardan takip edebiliyorsunuz. Nerede durdu, nerede kalktı, kaç kilometre hızla gitti, hepsini görüyorsunuz. Onur da Raşit'i tebrik ediyor. Gözün aydın Raşit diyor, tebrikler. Hacım trafikte, birazdan sola sapacağım. Stau'dan kurtulacağım diyor. 22 tarafına geliyorsun o zaman. A22 navigasyon beni diyor A22'ye sokmadı. Çok değişik yollardan gidiyorum şu an abi diyor. Valla Murad'ın A22 çok kalabalık ya. Şehir içinden bir yerlerden götürüyordur senin navigasyon. Ama emin ol, otobandan daha hızlı gidersin. Murat abi, BJK Murat. Günaydınlar abi, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. BJK Murat. Herkese teşekkür ediyorum ve istek olarak diyor Serdar Ortaç'tan, binlerce dansöz var, rica ediyorum diyor. Rica et bakalım, çalacak mıyız Raşit? Raşit'in şarkısı bile göndermeli. Baba baba baba.

Günaydın, hayırlı sabahlar abi. Herkese güzel bir gün diliyorum. Raşit'imizi tebrik ediyorum. Kadınların olduğu her yer, her ortam güzeldir. Zirveler en çok biz hanımefendilere yakışıyor diyor. Demet geldi, hoş geldi. Duymuş bizi ya. Allah Allah. O kadar da sessiz söylediydim aslında. Allah'tan yok, duydum diyor. Sabah 5'ten beri buradayım. Asıl sen yoksun abi diyor. Radyoyu senden önce biz açıyoruz Ellam. Tabii siz açın, ısıtın radyoyu, çayı demleyin. Hazırlığı, temizliği yapın. Ben geleyim yayını yapayım. Hazıra konayım yani. Bir daha biraz daha sessiz söyleyeceğim. Dün BJK Murat abimle çorbayı içtik. Kesesine bereket. Benim çorbayı da ödedi. Çok selamlar. Vay, aleyküm selam. Murat abim öyle cömerttir ya. BJK Murat. Kesene bereket abi.

Günaydınlar herkese, kocaman selamlar, hayırlı günler. Dinleniyorsunuz diyoruz, sabah içimi açıyorsunuz, sabah güzel şükür Allah'ıma. Radyo derken diyor, tabii ki Viyan FM, başka bir şey dinlemiyoruz diyor. Dilek Hanım günaydınlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun, hoş geldin. Sabah sabah içimizi açıyorsun diyor ya. İngiliz anahtarı gibi her şeyi açıyoruz abi. Açmadığımız bir şey yok. İç, dış.

Viyana dünyanın en yaşanılabilir ikinci şehri seçildi. Yıllarca birinciydi biliyorsunuz. Birinciliği Danimarka'ya kaptırdı. Şu anda dünyanın en yaşanılabilir ikinci şehri konumunda. Kopenhag birinci sırada. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sizce Viyana'nın gerçekten dünyanın en yaşanılabilir şehirlerinden bir tanesi mi?

Haydar amca günaydınlar. Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Eyvallah Haydar amcam, hoş geldin İzmir Urla. Sevgiler, selamlar. Remzi günaydınlar kardeşim. Ben de yolum... Kolay gelsin abi diyor. Eyvallah Remzi. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hayırlı işlerin olsun. Aqua Imbiz. Kirchberg am Wagram, Tulln tarafında arkadaşlar. O bölgeyi bilenler. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyoruz Remzi'ye. Selma Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Belçika.

Tabii belirli kriterlere göre yapılıyormuş bu araştırma. Dünyadan 173 şehir arasından seçilmiş. Şimdi biz tabii ki kendimize göre bir yorumumuz mutlaka var ama mesela Kopenhag'ı gören var mı? Kopenhag'da yaşayanlar var mı? Kıyaslama yapmak için daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ya da Zürih, İsviçre ilk 5'te.

Şimdi biz Viyana'da yaşadığımız için sıkıntılarını da iyi biliyoruz. O sıkıntılar da bizi yoruyor. Her gün önümüze çıkıyor sonuçta. Acaba dışarıdan nasıl gözüküyor Viyana? Mesela Viyana dışında yaşayanlar, özellikle Belçika'da, Hollanda'da, Almanya'da yaşayanlar. Mesela Tamer. Almanya'dan bakınca Viyana nasıl gözüküyor? Ispartalı Ayşe. Hollanda'dan bakınca Viyana nasıl gözüküyor? Selma Hanım, Belçika. Baktığınız zaman, Belçika'dan baktığınızda Viyana'yı nasıl görüyorsunuz? Murat Baran, Hollanda'dan bakınca nasıl gözüküyor abi Viyana? Kimler var şu anda bizi Avusturya dışından dinleyen? Mesela Dilek Hanım, Almanya'dan bakınca nasıl gözüküyor? Viyana'yı nasıl görüyorsunuz? Kime göre, neye göre bu oylama? Ben ikna oldum da Viyana'yı ikna edemedim bir türlü diyor. Viyana kendisi bile inanmamış ikinci olduğuna. Viyana'ya nereden nasıl baktığımıza göre kalite değişiyor diyor. Eyvallah. Çok gezenlere sormak lazım. Çünkü çok okuyan değil, çok gözen bilir diye bir laf var. Evet, öyle bir söz var ama bu konuda şöyle, okuyan da değil de çok gezen, iki şehri de bilenlerin karşılaştırması, kıyaslaması çok daha doğru olur diye düşünüyorum. Pazar öğleden sonra inşallah yola çıkacağız diyor. Ya müdürüm, pazar günü yola mı çıkılır? Allah'ın

seversen ya. Neyse, pazartesi işte ne güzel. Yolda pazartesi denk geliriz seninle Kemal müdürüm. Sabah saatlerinde. Sen pazar öğleden sonra yola çıkacaksın, vardım ettim dersen bizi Bulgaristan taraflarında dinlersin Kemal müdürüm. Günaydın patron, günaydın VNFM'ciler. Herkese güzellikler diliyorum. Şerife müdüremiz geldi. Hoş geldi. Güzel bir günü olsun inşallah. Şerife çok çalışıyor bugünlerde. Gürcan abi kahvesiyle birlikte geldi. Kesinlikle kahvesiyle gelir. Tek başına gelmez Gürcan abi. Günaydın kardeşim. İyi yayınlar diliyorum. Viyana'ya selamlar. Her şey gönlünüzce olsun. Bizim her şey gönlümüzce, şükürler olsun diyor. Amin abi, süper. Allah bozmasın inşallah. Hep öyle olsun. Çok daha iyisi olsun Gürcan abi. Vallahi Gürcan abi yapıyor bu sporu ya. Leyla Hanım günaydınlar. Burgenland'dan bakınca Viyana nasıl gözüküyor diye sormadınız. Bizim burası aynı yurt dışı gibi sanki diye. Doğru, Macaristan sınırı. Tabi Burgenland'dakilere de soralım. Burgenland'dan bakınca Viyana nasıl gözüküyor? Alışamadım ben Ali Bey diyor. Niederösterreich'te büyüdüğüm için. Tuhaf geliyormuş Viyana. Vay be. Remzi sana nasıl gözüküyor? Ben Viyana'dan bakınca Viyana'ya Suriyeli, Afganlı kaynıyor. Onu görüyorum diyor. Muz Cumhuriyeti'ne çevirdiler bunu. Murat abi. BJK Murat. Abi oylama yaparken Viyana'da yaşayanlara sorsunlar bu oylamayı. Kim yapmış? Ben bir Sinop'a davet edeyim de memleket görsünler. Vallahi billahi diyor ya. Sinop'u görmemişler demek ki bunlar. Kemal görselerdi Sinop'u seçerlerdi kesin. Zürich Viyana'dan çok daha güzel ama pahalı olduğu için 5. sıradadır diyor. Tabii bakın bir de fiyat endeksi var arkadaşlar. Doğru söylüyor Ferhat. Sadece bir kategoride değil farklı. Trafik, ulaşım. İşte yaşam kalitesi, yaşam şartları, altyapısı, üst yapısı. Suat'ın sesli mesajı var. Birazdan bakacağım. Sadece gelmiyorum. Oo, Zuhal'im de hep yanımda. Ondan şüphemiz yok. Gürcan abi hani sadece kahvesiyle birlikte geliyor deyince... Gürcan abi kahvesiz gelmez yani. Şimdi kötü bir espri yapacağım. Hem kahve hem Zuhal ablayla birlikte geliyor. Bakayım Zuhal abla gelmiş mi? Ha, Zuhal abla da geldi. Günaydın Ali abi, sana ve dinleyen herkese güzel bir gün diliyorum. Sağ olasın abla, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Ya görüyorsun bak Gürcan abi kahvesiz gelmiyor ama sensiz de gelmiyor. Gelince seni de getiriyor. Gürcan abiye soruyorum şimdi, diyorum ki Gürcan abi Zuhal abla mı kahve mi? Cevap belli. Biz Kemal müdürümüze eşlik ederiz ya diyor. Montak sabahı yazarız hemen. Tabii Kader Hanım aynen öyle. Montak sabahı Kemal'i burada 2 saat ne güzel yolda. Güzel vakit geçire geçire hep birlikte yazarız, çizeriz, konuşuruz. Ya müdürüm düşündüğün şeye bak senin ya. Viyana bence bana göre diyor çok eski ve tarihi bir şehir gibi geliyor bana diyor Tamer. Yahu Tamer onu sormuyoruz. Dünyanın en yaşanılabilir ikinci şehri seçildi. Daha önce birinciydi. Ne düşünüyorsun? Öyle midir? Dışarıdan bakınca gerçekten Viyana en yaşanılabilir şehirlerden bir tanesi mi? Hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Ali abi. Nerelerdesin sen ya diyor. Ya Resul ben buradayım da sen neredesin kardeşim? Ben her gün buradayım.
Ben yıllarca Viyana'da kaldım. Neredeyse 4 yıldır Viyana dışında kalıyorum. Bir kere bile Viyana'yı aramadım. Viyana'ya gittiğimde sanki her şey diyor hani bana yürüyor diyor ya. Yoruyor, çok yoruyormuş. Viyana nasıl dünya ikincisi oldu anlamıyorum diyor Remzi. Eyvallah Remzi. Çok yoruyor. Viyana'ya geldiğim zaman diyor yoruyor beni diyor. Eyvallah. Bence Viyana tarihi çok eskilere dayanıyor. Adı çok büyük. Çok sanatçılar Viyana'dan çıktı. Hani derler ya diyor İstanbul'un taşı toprağı altın. Ben de öyle tahmin ediyorum. Viyana'da çok akrabamız var ama diyor nasip olmadı Viyana'ya gelmek Dilek Hanım. Hayırlısı nasip olur inşallah. Ya Viyana tarihi bir şehir, geçmişi olan bir şehir, atalarımızın kapısına kadar geldiği bir şehir. Onlara lafımız yok ama en yaşanılabilir ikinci şehir mi? O önemli. Çok gezdim ama o yaşanılabilir oylamasına gelince gidin de Türkiye'yi bir gezin. Nerede yaşanırmış ondan sonra karar verin. Sadece görünümse evet yaşanılabilir. Oylama yapanların gözleri kör herhalde diyor. Dışı hoş, içi boş. Dışı hoş, içi boş. Suat senin mesajı nasıl yayına vereceğiz ya? Bir bakalım bakayım verebilecek miyiz?

Kemal Bey niye bu kadar düşünüyor ki? Ben ona şarkı söylerim. Zaten yolculukta çok da sohbet yapamıyoruz. Mecburen benim sesimle idare edecektim Nesrin Hanım. Çok iyi. Nesrin Hanım, yolda giderken var mı öyle sarmalar, poğaçalar, börekler, meyveler? Joe pilot olarak ne yapıyoruz? Var mı bu işlemler? Gezmeye gelirsem kaçıncı Viyana'ya gideyim diyor. 10. Viyana'ya gitsen Ispartalı Ayşe. Gezmeye gelirsen 10. Viyana'ya git. Viyana'da mutlaka görmen gereken bir yer. Çok kalabalık ya diyor. Say say bitmiyor. Kafam karışıyor. Saydıklarınız ilçesi mi oluyor diyor Viyana'nın. Viyana'nın 23 tane ilçesi var. Biraz meze, biraz... Ben çok sakin bir yerde yaşıyorum. Sıfır trafik. Oo, sakin bir yerde yaşıyorsan Viyana'ya hiç gelmesen. Viyana FM'siz Viyana'nı düşünmek bile istemiyorum diyor Onur ya. Eyvallah Onur. Dersi kaynatasım var diyor. Kaynatma kaynatma. Ferhat mantıklı, dur bunu notlarımızın arasına alalım. Müjde abla günaydınlar, iyi yayınlar. Viyana ruhsuz, duygusuz, emekliler şehri diyor. Günaydınlar abla, güp güzel, mutlu bir gün olsun. Müjde abla çok damardan girdi yemin ediyorum ha. Çok damardan girdi. Ruhsuz, duygusuz. Yok abi, yaşanmaz bir şehir. Sonuçta büyük şehir, her şeyi sıkıntı. Eyvallah Tamer. Ya diyor Haydar amca, diyor ki neye göre seçiyorlar? Mesela Viyana'nın trafik sorunu çok büyük diyor. Sorma Haydar amca. Diğer şehirleri de bilmiyoruz ki ama mesela Kopenhag'da trafik sorunu var mı? Onu bilemiyoruz. Yalnız bırakmıyorum. Aramızda en fazla 2 metre mesafe bırakıyorum. Sonra alarm çalıyor diyor Zuhal abla. Zuhal abla. 2 metre mesafe bırakıyor. Tabii hep göz kontrolü değil mi? Yani Zuhal abla izin vermese o kahveyi içemez Gürcan abi, öyle yok. Her şey Zuhal ablanın izni dahilinde, bilgisi dahilinde. Lan bu şarkıyı en son ne zaman çalmıştık ya, benden bir tane daha yok. Vallahi 6 ay oluyordur herhalde. Bu bahsettiği ben oluyorum. Tabii özene özene yaratmış.

Murat abim haklı diyor. Bu Suriyeliler, Afganlar geldikten sonra Viyana'nın kalitesi, düzeni bayağı değişti diyor. Bozuldu diyor. Eyvallah Burdurlu Mehmet. Benim istek şarkı güme gitmesin diyor. Raşit sen kaç aylıktın? Bir sıralar 7 aylık falan diyordum ama 5 aylık falansın herhalde. Bir tane daha yok. Suat senin sesli mesajı yayına verebilecek miyiz bilmiyorum yani. Oo Şenol geldi. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar kardeşim. Eyvallah Şenol, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. Şenol bugün geç kaldın. Neredesin sen ya? Adam tatilde abi, normal tatildeyken. Senin dönüş ne zaman Şenol? Dün gece 1. Viyana'daydım. Gece bambaşka Viyana. Gündüz curcuna eksik olmuyor diyor. Sorma. Gecesi başka, gündüzü başka ama gündüz ya çok böyle kalabalık, yorucu bir şehir. Trafik zaten insanı çileden çıkartıyor. Artık bol bol sohbet yaparak gideceğiz Nesrin'le diyor. Aynen. Yolda böyle giderken sohbet etme, tanışma, kaynaşma imkanınız olur müdür? İnternet gittiğinde böyle oluyor ya, Facebook, sosyal medya. Hani sıkıntı olduğunda ya diyor, evde bayağı iyiymiş aslında diyor. İyi arkadaşlar var, şey ve ahalisi. Oo Fatma ablam geldi. Günaydın kuzen, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar. Kahvaltıda her sabah seni dinliyoruz diyor. Sağ ol ablam, eksik olma. Ali abiyle birlikte. İstanbul Ömerli. Benim büyük kuzenlerim, ablam ve abim. Afiyet olsun. Onuncu Viyana'ya gelenler diyor, yabancılık çekmezler. Dil sorunu hiç yaşamazlar diyor. Doğru söylüyorsun Bayram. Ben de o yüzden 10. Viyana'yı tavsiye ettim Ispartalı Ayşe'ye. Mutlaka gezip görmesi gereken bir yer. Türkçe ile tüm işlerini halledir. Hiç Almanca'ya, Malmanca'ya, yabancı da ihtiyacı yok. Yemeğini yer, karnını doyurur, alışverişini yapar, gezer, tozar. Küçük İstanbul. Kopenhag'da yaşam çok pahalı. Sigortanı kendin ödüyorsun. Arabalar ve sigortalar pahalı diyor Bayram. Denizin altında geçiş varmış. Onun tabelasını da atmış. Gittin mi oralara Bayram? Burak günaydınlar. İstek parça var diyor. Burak bismillah, sabahın köründe ne isteği ya. İstek parça ve Ali Süzen hiç yan yana gelmiyor biliyor musun Burak? Vallahi Akif'le karıştırmayın beni arkadaşlar. Akif'te istek oluyor da bende olmuyor. Neyse araya sıkıştırmaya çalışırız. Güzel bir günün olsun Burak. 10. Viyana'ya ben yılda 3-4 kere diyor gidiyorum diyor. 2 saatliğine gidiyorum. Bayılmamak için kendimi zor tutuyorum. Oralara gelip de diyor dışarıdan gelenler kapkaça falan uğramasınlar. Yok yok, 10. Viyana'ya gelsin. Hiç yabancılık çekmesin. Aynı kendisini İstanbul'da gibi hissetsin ya. Ya biz öyle diyoruz da Bozbet Sirk diyorlar 10. Viyana'ya. Bozbet Sirk. Yok Ali Bey diyor, ben de sarma falan filan yok. Çok uzun iş diyor. Çıkar ayak, stres hep ya. Daha pratik şeyler hazırlayıp devam inşallah diyor. Hadi bakalım. Valla Nesrin ne diyorsa o. Daha pratik şeyler varmış. Viyana'da o işlerin pratiği de var. Mesela sarmadır, poğaçadır, börektir. Abi evde yapanlar var. Siparişi veriyorsun, kapına kadar götürüyorlar hatta. Hiç uğraşmıyorsun ya. Yanılışlarında yok demek ki bu sistem. Üstüne para verseler gelip kalmam Viyana'da diyor. Aba gezmek için, alışveriş için güzel. Ama oturmak için, sürekli yaşamak için değil diyor. İdeal bir şehir kesinlikle değil. İnsanın üstüne üstüne geliyor sanki. Biz alışmışız sessiz, sakin hayata. Bizim buralar çok daha güzel Viyana'dan. Temiz hava, sakin trafik, sakin hayat. Gök mavi, yer yeşil, akan dereler, çaylar, samimi dostluklar. İnsan daha başka ne ister ki hayattan diyor. Kom keyfim kom. Vay be. Öyle bir anlattı ki var, insanın oralara yerleşesi geldi. Kim yazmıştır bu mesajı sizce arkadaşlar?
kim yazmış olabilir? Ben Oba Österreich'ten gelince bile yaşanmaz Viyana'da diyorum. Bir de Egeli olarak, bir de Ege'yi görsünler diyor. Değil mi? Ege güzel ya. Yurdumuzun her yeri güzel. Akdeniz güzel, Ege güzel, Karadeniz güzel, Marmara güzel. Her yerin kendine göre güzelliği var. Diyecekler ki şimdi İç Anadolu'yu saymayın. İç Anadolu da güzel. Orası da güzel. Doğu da güzel. Güneydoğu da güzel. Her yerin kendine özgü güzelliği var.

0: Suat, deniyorum bakayım, yayına vermeye çalışıyorum. Aynen, bana çok dikkat ediyor. Yoksa burada Rusların arasında kaybolurum mağaza. Aman Gürcan abi, sen kaybolma. Aman abi, aman. Yani bir de sen kaybolursan seni aramakla uğraşmayalım Gürcan abi. Oo, Mesut müdürüm geldi. Aynı Wunder schönen guten Morgen herhalde Süzen. Mesut abi sen neredesin ya? Bayağıdır sesi solu çıkmıyordu. Burgenland müdürümüz. Adam Burgenland müdürümüz ama dünyayı geziyor. Burgenland'da durduğu yok. Hepimize güzel bir gün diliyor Mesut abi. Bana ve Viyana FM dinleyen herkese. Fransa'daymış şu anda. Colmar. Bonjour de France. Fransa'dan bizlere selam gönderiyor. Eyvallah Mesut abi, işin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun. Mesajı direkt Türkçe'ye çeviriyorum. Çünkü Avusturya dışından dinleyen çok dinleyicimiz var. Türkiye'den dinleyen çok var. Herkes anlasın diye sadece Türkçe konuşmaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Almanca kelime sokmamaya, araya gayret gösteriyorum. Almancayı karıştırmıyorum. Hadi gel düşsek dillere, gelsek gözlere. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, güzel bir günün olsun. Hiç kaygıya gerek yok, sar beni rahatla, balık gibi uçalım hayale dönerim. Ali abi diyor, bence Viyana'nın dışındaki şehirlerde yaşam daha rahat. Trafik daha az olduğu için işe giderken veya eve dönerken saatlerce yolda kalmıyorsun. Park yeri bulmak da kolay. Resmi kurumlarda ve doktorlarda işlemler genelde daha hızlı. Uzun süre beklemiyorsun. Tabii ki hareketli ve kalabalık bir hayat sevenler için Viyana daha cazip olabilir ama sakin ve düzenli bir yaşam isteyenler için Viyana dışındaki şehirler bence çok daha yaşanılabilir diyor Remzi. Eyvallah, birebir katılıyorum sana Remzi. Buraya yorucu diyenler İstanbul'da kafayı yer diyor. Aynen öyle Kemal. Katılıyorum sana. Viyana yaşanılabilir. Tek sıkıntısı insan bir süre sonra düzen bağımlısı oluyor. Türkiye'ye gidince kırmızı ışıkta geçenleri görünce sistem hata veriyor diyor. Sistem error veriyor. Eyvallah Resul. Ya gittiğin yere ayak uyduruyorsun ortama göre. Abi ne kadar çok mesaj var ya. İsmail Koçer günaydınlar. Ali Baba hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sesindeyiz. Eyvallah İsmail'im, hoş geldin. Güzel bir günün olsun. İsmail, dün sana sordum izin yok mu diye. Ses soluk çıkmadı, izin yok mu? İç Anadolu vatanın kalbi diyor. Eyvallah. Ben 23. Viyana'dayım. Çok memnunum. Evin etrafı çok güzel ve sakin. Yeşillik, ağaçlar falan. Gemen'de adamları bakım yapıyor. Belediyeden diyor geliyorlar, bakım yapıyorlar. Biz tadını çıkartıyoruz. Kapının önünde park yeri oluyor. Oh mis. Vallahi 23'ün her yeri aynı değil Aynur Hanım. Bazı yerler öyle de. Viyana'da kaybolursak nasıl olsa sizler varsınız diyor. Viyana FM ailesi. Hiç aynen, sıkıntı yok. Isparta'da Ayşe, kaybolmazsın. Viyana'ya geldiğinde Viyana FM dediğin zaman herkes biliyor. Sıkıntı yok. Kaybolma şansın sıfır. Bir şekilde ulaşırız biz sana. Günaydın. Ne istiyorsunuz siz benim 10. Viyana'mdan ya diyor. Her şeyi buluyorsunuz. Tüm kültürler bir arada. Karnını doyur, çayını iç. Allah Allah. Gelmeyin ya diyor, kalmadık size diyor. Gülücükler atmış Gülşen Hanım. Ne istiyorsunuz arkadaş bu 10. Viyana'dan? Harbiden ya. Nesini beğenmiyorsunuz? Günaydınlar Gülşen Hanım. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. O mesajı diyor Spartalı Ayşe atmıştır. Yok. Gürcan abi. Bence Gürcan abi sen bugün soğuk espriler yapma. Gürcan abi ama aman abi gözünü yanayım. Hayli sene gidiyorum Kopenhag'a diyor. Deniz kızının heykeli var. Turistler akın ediyorlar diyor. Oo bayram. Adam geziyor ya. Meşhur Kopenhag'ın şurması. Ayran. 18 eurocuk diyor. Şurma neymiş ya? Ha şey, döner gibi. Şıvarmam diyorlar. Kebap ayran. Döner ayran 18 euroymuş Kopenhag'da. Vay be. Lan Viyana'da iki tane yiyoruz biz ona ya. Vallahi iki tane yiyoruz. Bir de Viyana'yı beğenmiyorlar. Suat yazmıştır. Yok ya. Suat da yazmadı. Bilemediniz arkadaşlar. Yok canım ya. O kadar da kötülemeyin 10. Viyana'yı. Orada büyük. Sonra terk ettim orayı. Niye terk ettin 10. Viyana'yı? Madem seviyordun. Hacım ha? Kötülemeyin 10. Gülmüş hacım da. Cehennemin dibi bir betirik bence. Geçecekler güzelleştirme politikasını. Orada ucuzluk, düşüklük İstanbul'da bile yok diyor. Lütfen diyor. Koskoca İstanbul nere? 10. Viyana nire? Kıyaslamayın diyor. İyi Ege'de bir yer demedi. Ege candır, gerisi heyecan. Dur bakayım yayına verebilecek miyiz? Geçen gün Şenol çökerttiydi yayını, bir saniye hemen bir bakalım.
1: Ali abi sen Avusturya dışında duranlar için sordun genellikle bu soruyu, karşılaştırmak istedin. Kesinlikle haklısın. Ama şimdi şöyle söyleyebilirim, benim kız kardeşim Viyana'da olduğu için ben 3-4 haftada bir Viyana'ya geliyorum aşağı yukarı. Şöyle bir şey söyleyeyim, ben kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Ben mecburi kalmadığım sürece Viyana'da yaşayamam. Çünkü benim durduğum mevki çok rahat, böyle sessiz, sakin, çok araba yok, gürültü yok, patırtı yok. O yüzden Viyana'ya geldiğimde yemin ediyorum sana, iki gün kalsam bile üçüncü gün kesinlikle geri dönmek istiyorum. Hani kalabalıktan, trafikten. O yüzden ben Viyana'da duramam.
0: Salzburglu Suat bunları söyledi. Ben dedi Viyana'da duramam. Bana göre dedi çok zor, karmaşık bir şehir. Akrabası var. Suat geliyor arada sırada. Eyvallah Suat. Aynen, Viyana dışına alışanlar için Viyana gerçekten çok zor bir şehir.

Şenol başın sağ olsun kardeşim. Allah rahmet eylesin. Şenol'un babaannesi vefat etmiş. Ben de yeni görmüş oldum bu vesileyle. Mekanı cennet olsun inşallah. Sizlere de sabırlar diliyorum. Ben sorunca Onur'la Raşit de yazmışlar. Şenol abinin babaannesi vefat etti. Başı sağ olsun diyor. Eyvallah. Hem Onur hem de Raşit. Aleyküm selam Müslüm. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Eyvallah kardeşim, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bu arada arkadaşlar, Hünkar Avusturya sayfasına girin. Orada bir çekiliş var. Çekilişe mutlaka katılın. Güzel hediyeler var çekilişte. Hünkar ürünlerini deneme imkanına sahip olacaksınız.

0: Ünker Avusturya'nın sayfasına girin ya da ben VNFM Store'de paylaşıyorum sık sık. Tıklayın abi oradaki paylaşıma. Ünker Avusturya'nın sayfasına yönlendirilirsiniz. Orada yazılanları yapın ve çekilişe katılın. Bir kişiye Ünker'in tüm ürünlerinden tadım paketi gönderilecek. Vay be. O ürünleri gönderdi mi? Bir ay ye bitmez onlar. Hayırlı işler Müslüm. Vallahi biz severek yiyoruz, tüketiyoruz. Sizlere de tavsiye ediyorum. Mantı, su böreği, Maraş dondurma son zamanlardaki favorilerimiz. Hepsinden çoğunun tadına baktık. Herkesin damak lezzeti farklı, bir de herkesin sevdiği şeyler farklı. Hünkar'ın da Avusturya'da 140'tan fazla ürünü bulunuyor arkadaşlar. 140 çok büyük bir çeşit. Suat Almanya'da mı diyor? Yok, Suat Salzburg'da. Salzburg'dan Viyana'yı nasıl gördü onu söyledi. Abi trafik felaket. Havaalanına gidecek olanlar bayağı bir erken çıksınlar diyor. Havaalanı yolu Viyana'dan başlıyor trafik diyor. Çok kalabalık. Biraz önce söylemiştik. Evet arkadaşlar, bugün A23, A22 ve havaalanı yolu çok kalabalık diye. Yoğunluk hala devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok. Aşırı yoğun. A23 Süt Ostangente'de trafik yoğunluğu 2 adam başlıyor. A22'de trafik yoğunluğu Brigettenau Brücke'den başlıyor. Havaalanı yolu çok kalabalık arkadaşlar. Viyana çıkışına kadar, Simmering'e Heide çıkışına kadar yoğunluk var. O yüzden havaalanına gidecekler, uçakla yolculuk edecekler, erkenden yola çıksınlar. Eyvallah Burdurlu Mehmet. Yanlış görmüşüm. 3 kişiymiş arkadaşlar. 3 kişiye Hünkar tadım paketi hediye edilecek. Sayfaya giriyorsunuz, etiketliyorsunuz, paylaşıyorsunuz, kazanma şansını yakalıyorsunuz. Hadi bakalım. Sabah sabah yemekten bahsetmeseydin iyiydi diyor. Vallahi ne yapalım? Hacım mecbur bahsedeceğiz ya. İşimiz reklam. Şenol abinin başı sağ olsun diyor Suat. Eyvallah Suat. Şenol kardeşimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Eyvallah Tülay Hanım. Tangente felç diyorlar. Aynen Müslüm, tangente felç. A23 Süt Ostangente felaket arkadaşlar. Çok yoğun. Richtung favoriten 10. Viyana istikameti. Danimarka'da keş ödeme yapılmıyor. Kart şart diyor. Devlet işi biliyor. Vergi sistemi çok sağlam. Kuzey ülkelerin hepsinde öyle. Norveç'te, Finlandiya'da, İsveç'te, Danimarka'da her şey kartla. İsveç'te nakit kullanım oranı %90. Pardon, kart kullanım oranı %94. Nakit %6. Sabri abi doğru mu? Sabri abi de yoldadır, dinliyordur büyük ihtimalle. Sabri abi bize doğrusunu söyler. Nakit kullanıyor musunuz Sabri abi orada? Dondurma süper vallahi diyor. Ben utanmasam kabını da yiyeceğim o derece. Beğenmeseydim sesimce aynen. Beğenmesek söylemezdik. Beğenmediğimiz şeyin reklamını da yapmıyoruz arkadaşlar, söyleyelim. Öyle her şeyin reklamını yapmıyoruz ha VNFM'de. Bilenler bilirler. Şenol Bey'in başı sağ olsun, Allah sabır versin diyor. Eyvallah Müslüm, sağ ol kardeşim. Sakın bugün yola çıkmayın. Her yer felç diyor. Aynen, bugün trafiğe çıkmayın arkadaşlar. Trafik felç. Hayırdır bugün niye trafik var ya? Bu arada Ferhat biraz önce bir soru tavsiyesinde bulunmuştu. Hemen onu sorayım. Madem Viyana'dan memnun değiliz, ama genelleme yapalım. Herkes katılabilsin. Viyana FM dinleyenler, yani şu an benim sesimi duyanlar, nerede yaşamak isterdiniz? Hadi bakalım. Birbirinizden kopya çekmeyin. Nerede yaşamak istersiniz? Bir şehir söyleyin. Yani ilçe kasaba olmasın, şehir söyleyin. Bakalım aynı şehirde yaşayanlar çıkacak mı? Aynı şehirde yaşamak isteyenler çıkacak mı? Dünyanın herhangi bir ülkesi olabilir. Herhangi bir ülkesindeki herhangi bir şehir olabilir. Nerede yaşamak istersiniz arkadaşlar? Hadi bakalım.
1: Günaydın herkese. Bir haftadır söz alışverişi yapıyoruz. Eşimin yeğeninin inşallah sözü olacak hafta sonu. Kısmen kayınvalide sayılırım. O yüzden Viyana, 10. Viyana bir yönden de güzel. Aslında hiç sevmiyorum ama hani şöyle bir kişiyi bulduğun zaman, hani işte ona gittiğin zaman işte beni şu gönderdi diye, işte ona, o da böyle bağlantılı olarak diyor, işte tamam sırada ne alacaksınız diyor, işte şuraya gidin, beni şu gönderdi deyin diye, o şekilde ilerledik. Biraz kolayımıza da geldi. Ben hiç bilmiyordum böyle işleri. O yüzden de bu yönünü sevdim. Ama bir iki gün biz kız tarafıyla gittik. Ben bir şey bilmiyorum. Hani kız tarafının da ilk tecrübesi. Onlar da pek bir şey bilmiyor. O yüzden bayağı böyle şey oldu. Her tarafı gezmek zorunda kaldık. Ama sonrasında işte bir isimden dolayı gittik. Sonra o işimizi kolaylaştırdı işte. Şuna gidin, beni şu gönderdi, buna gidin, beni bu gönderdi diye işlerimizi hallettik. Yani gerçekten bayağı bir Türkiye'yi anımsattı, rahatladık da. Oyunu çok sevdim. Kısmen kayınvalide sayılıyorum. Erken bir kayınvalideliğe adım atıyorum bakalım. Öyle.
0: Şerife kim dedin anlamadık. Kim evleniyor tam olarak? Eşinin nesi oluyor evlenen? Kardeşi mi oluyor? Oğlanın diyor, anne babası yok diyor. Ha. Vallahi iyi yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Ya 10. bir anda işiniz varsa benim selamımı söylemeniz yeter de herkese. Hallederdik. Eda günaydınlar. İyi yayınlar. Her şey gönlünüzce olsun. Ben Kıbrıs'ta yaşamak isterdim diyor Eda. Bir gün gelecek oraya yerleşeceğim. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Hoş geldin. Güpgüzel. Musmutlu bir günün olsun. Vallahi Eda baban Urla'da. Urla da fena bir yer değil, güzel bir yer. Ben geçen hafta sonu Salzburg Kavaklar'da bakkalda Hünkar Burger'i aldım diyor. Dondurmasını bulamadım diyor. Süperdi Murat Erdatlı, Ali abime de bilgi verdim diyor. Ha, hadi bakalım. Murat abiye bilgi vermiş Suat. Bu arada Murat Erdatlı nerede bugün? Emine abla da yok, Murat Erdatlı da yok. Hayırdır inşallah. Nerede bunlar? Şerife müdüremizin eşinin yeğeniymiş. Hem annesi hem de babası yokmuş. Şerife ve eşi öncülük ediyorlarmış. Hadi bakalım. Vallahi şuradan şuraya bir geçiş yapalım önce. Bir saniye şu istek işlerine bir bakalım. Önce Raşit'in istek parçasını çalalım. Bir saniye. Siz yazın. Nerede yaşamak istediğinizi yazarken ben Raşit'in istek parçasını hazırlayayım. Bakalım bulabilecek miyiz? Bir saniye. Bayram bir tane. 10 tane yazmak yok. Tek bir tane istiyorum. Tek bir tane yazacaksın. Viyana. Eşim diyor ki sesli konuşan abla bana gelseydi bu işi çözerdim ben diyor ya, gezmesine gerek kalmazdı diyor. Şerife'yi diyor. Gelsin bana, ben çözerdim o işi diyor. Harbi ha, halleder yani, sıkıntı yok, alışız. Çözmek bizim işimiz.

Tamer, Türkiye'nin neresi? Türkiye yazma yetmiyor. Burak, burada mısın Burak? Burak, buradaysan çalacağım. İstediğin şarkıyı dinleteceğim sana biraz.

Bir tane şehir. Nerede yaşamak isterdiniz? Hadi bakalım. Süleyman, günaydınlar Süleyman. Abi şu an Kapıkule'deyim, seni dinlemekteyiz diyor. Oo Süleyman, hadi geçmiş olsun, bitmiş yol. Ana vatana varmış Süleyman Baş. Hadi bakalım, bundan sonra dinlene dinlene. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Rabbim merhametiyle muamele etsin inşallah diyor. Şenol'un, Esin'in ve tüm yakınlarının başı sağ olsun. Eyvallah Demet. Yani bu arada bu son sıralarda gerçekten çok ölüm haberleri alıyoruz yine. Geçtiğimiz günlerde genç bir kardeşimiz, ortak tanıdıklarımız olan bir arkadaşımızın yeğeni motor kazasında hayatını kaybetti. Görmüşsünüzdür, paylaşımı da yapmıştık. Felixdorf taraflarında. Yani Atif Felixdorf'un paylaşımlarına baktım. Her gün bir cenaze haberi. Küçük bir çocuk vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Yine o bölgede orta yaşlarda bir bayan vefat etmiş. Yani çok duyuyoruz son zamanlarda. Viyana'da çok duyuyoruz. Türkiye'den çok duyuyoruz. Geride kalanlara Allah sabrı versin.

0: Huzur olsun da her yerde yaşarım ben ama denize yakın olsun tercihimdir diyor. Bu yarışmayı nasıl oluyor? Ben Kayseriliyim. Çünkü diyor bir ay bedava yiyeceği duyunca kesin diyor katılırım diyor. VNFM Instagram hesabını takip etmen lazım. Orayı takip et, orada ben storylerde paylaşıyorum Hünkar'ı. Takip edersen orada görürsün o paylaşımı. Sonra Hünkar'ın sayfasını beğeneceksin, etiketleyeceksin, kazanacaksın. Çok kolay ya. Instagram'da arama bölümüne Hünkar AT yaz ya da VNFM yaz. Doğru adrese çıkarsın. Şerife sesli mesaj gönderdiydin, kısa silmişsin. Senden ve diyor. Murat Erdat'tan bilgi aldım diyor. Ha eyvallah kardeşim, doğru söylüyorsun Suat. Ben de zannettim Murat abiye söyledin. Yok, Suat bana sordu. Ali abi dedi, nasıl Hünkar ürünleri dedim. Ben dedim kesinlikle tavsiye ediyorum. Biz dedim evde yiyoruz. Alıyoruz eve. Herkesin damak tadı farklı ama al bir dene dedik. Suat da aldı. Tavsiyemize uydu ve beğenmiş. Şenol abinin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyor. Eyvallah bayram. Instagram kullanmıyorsan olmaz bu iş. Hepsi birbirinden güzel abi. Hangisini seçeyim diyor ya. Ya bayram sen de bak, Rotterdam'ı seçmiş, Oslo'yu seçmiş, Moskova'yı seçmiş, Burhaniye'yi seçmiş. Ben de diyorum ki bayram bir tane seç diyorum. O zaman diyor ki Barcelona. Abi ilk yazdığın dördün içinde Barcelona yok. Gözünü yağını yiyeyim. Nasıl oluyor bu iş? Bah ya. Adam dünyanın her yerinde yaşamak istiyor. Biz karar verdik diyor. Tam şimdiki bulunduğumuz yerde yaşamak istiyoruz diyor. Gürcan abi vallahi. Güzel ora. Ya ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi Antalya tarafı biraz sıkıntılı. Özellikle geceleri. Abi gece gündüz sıcaklık çok fazla. Nem çok fazla. Ege'de nem çok az abi. Bak onu söyleyeyim sana. Ege'nin o güzelliği var. Kıyaslama yapacak olursak. Abi Antalya 40-45. Gece oluyor abi 35. Böyle olduğun yerde terliyorsun. Ama Ege'de gece yorgan lazım yatarken. Püfür püfür esiyor. Günaydın canlar. Tabii ki Çeşme'de yaşamak isterim diyor ya. Şerife geldi, hoş geldi. Şerife küçük, güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Çeşme. Bizim orada Çeşme'ye ne diyorlar biliyor musun? Çöşme, çöşme. Çeşme demezler. Kastamonu şivesinde Çeşme diye bir durak var. Arkadan bizim oralı birisi bağırıyor. Çöşme denecek var. Çöşme denecek var. Çeşme derken İzmir diyoruz o zaman. İzmir. Şerife Küçük'e İzmir yazdık. Murat abi günaydın. Murat Erdatlı. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun abi. Murat abi sen nerede yaşamak istersin? Onur Sinop'ta yaşamak istiyor. Sinop Gerze. Suat Fransa'nın Niş şehrinde yaşamak istiyor. Allah Allah. Orayı nereden buldun Suat ya? Fransa'nın Niş. Demet hiç bozmuyor. Ben diyor teniste yaşamaktan memnunum. Burada yaşamak istiyorum. Burada devam etmek istiyorum diyor. Hadi bakalım eyvallah. Kemal Acıköz. Oo, Kemal diyor ki Viyana'da yaşamak isterim. Vay be, Viyana'da yaşamak isteyen çıktı. Hadi bakalım. Bekliyor seni Kemal Viyana'ya. Ege tarafı abi diyor. Sessiz sakin yerler diyor. Neresi ama? Ege'nin neresi? Tamer şimdi sen de. Önce Türkiye dedi, sonra Ege dedi. Bana şehir ismi söyleyin. Bir şehir söyleyin. Abi bu ne oldu ya? Kaç şarkı oldu? Arada var ya konuşurken unuttuk gitti. Serdar Ortaç da bu arada toprağım olur ha. Kastamonu Cideli'dir. Yani memlekete hiçbir gram faydası yok ama bizim oralı Cideli. Burak dedi ki bunu bir çal bakalım. Çalalım bakayım Burak ya. Mustafa Zürich'te yaşamak istiyor. Ooo. Zürich listede 5 numarada. Vallahi benim hanım diyor biz Kastamonu'da yaşayalım, Cide'de yaşayalım diyor. Aynen bizim memlekette yaşayalım. Abi yazın 30 derece, 30-32 maksimum sıcaklık, denize bir giriyorsun. Deniz suyu sıcaklığı 18-20 derece, buz. Klima diye bir şey yok yani, bizim oralarda klima diye bir şey kullanmıyor. Gece yorgansız yatamıyorsun, buz gibi. Hırkasız dolaşamıyorsun. Naide günaydınlar abi, keyifli yayınlar. Eyvallah Naide, hoş geldin, güzel bir günün olsun. Kameranım günaydınlar. İyi yayınlar diliyor. Ben Muğla'nın bir kasabasında yaşamak istiyorum diyor. Denize kıyısı olsun da gerisi önemli değil diyor. Hadi bakalım. Muğla da güzel. Gökova'nın bir köyü de olabilir. Muğla, Akyaka, Gökova. Vay be, konum atacak neredeyse Ispartalı Ayşe. Fırtına Mehmet'e söyleyelim de sana bir ev alsın oradan.
1: Hayaller Paris, yaşantım Somali.
0: Hayaller Paris, bahtında Somali var. Vay. Vay be Kemal, Hayaller Paris, şansında Somali var. O da güzel be. Abi diyor Madagaskar, illa da Madagaskar. Allah Allah, ne öğreneceksin sen Madagaskar'da ya? Naide Madagaskar'da yaşayacakmış. Ürgüp diyor. Ürgüp olmazsa Afrika'da bir yer olabilir diyor. Kabile kuracakmış Murat abi. Murat abinin mızrağı da var, yaprağı da var. Sıkıntı yok yani. Hazırlıklar tamam Murat abi de. Afrika'ya gönderiyorsun. Kızdım sadece, sen lan kafayı. Aydın, Balıkesir, İzmir. Tamer'i de bir türlü, yani sorduğumuz sorunun cevabını alamadık Tamer'den. Tamer, bir tane şehir, bir tane, bak bir tane değil, üç tane değil, bir tane. Bir dene. İngilizcesi one, okey? Okey Tamer. Almancası? Eins. Fransızcası ön. Yani bak hangi dilde söyleyeyim? Bildiğim diller bunlar bak. Bu dillerde söyledim sana. Bir tane şehir. Hoş gelmişsin gönlüme benim güzel mar. Günaydın Ali abi, iyi yayınlar, kolay gelsin. Oo, Haydar'ım geldi. Adam tatilci ya. Yatıyor. Uykusunu alıyor, öyle geliyor yayına. Türkiye'de saat 9 şu anda tabii. 9.30. Sadece beni, tek beni sevsin. Ben Balıkesir tarafında yaşamayı düşünüyorum ileride. Akçay çok hoşuma gidiyor. Ondan hariç memleketim Ankara'da ufak bir evim olsun istiyorum diyor. Biraz orada, biraz deniz kenarında, insan boşuna hayal kurmazmış. İnşallah gerçekleşecek diyor. Rabbim uzun ömür verirse. İnşallah, hadi bakalım. Rabbim herkese hayırlısıysa hayallerini yaşamayı nasip etsin inşallah. Ya Nice'ın neresi olduğunu biliyorsun. Suat, onda sıkıntı yok. Konum atmana gerek yok da. Yani Salzburg'da o kadar mutluyken Nice nereden çıktı onu sordum sana. Raşit Konya Yaraşlı'da yaşayacakmış. Vay be. Bir tane Yaraşlı'da yaşamak isteyen çıktı, o da Raşit. Yani eminim Raşit kesinlikle Yaraş'ta yaşamak istemiyor. Şimdi millet memleketini söyleyince. Ben ilçede yaşayacağım diyor. Şehir istemiyor. O zaman şöyle olur. Tabii canım, ilçe güzel. İlçe küçük. Ama biz herkes bilsin diye şehir ismi istiyoruz da.
2: Sefer lazım.
0: Dur bakalım. Devam edelim. Şuradan devam edelim. Gürcan abi, 6 sene Alanya'da çalıştım. Çok sıcak ve nemli. Sen gel Balıkesir'e, Burhaniye'ye ya da Akçay'ı düşünüyor ya. Değil mi? Bayram Bak biliyor bu işi. Fark etmiyor. Gündüz denizden çıkmayacağız. Geceleri de çok sıcak olursa yine denize gireriz diyor ya. Gece gündüz deniz. Fark etmiyor Gürcan abi için. Abi hangi ara çalışacaksın sen? Arada bir çalışman lazım. Alışverişi var, bilmem nesi var Gürcan abi. Kıvılcım sardı bütün gönlümü. Yo ben istiyorum da diyor. Selminaz kabul etmiyor. Valla Selminaz yerden göğe kadar aklı. Niye kabul etsin? Nesi var yaraştığını? Nesi var yaraştığını? Söyle bana. Deniz desen yok, göl desen yok, ağaç desen yok, yaprak desen yok, mızrak desen yok. Yani nesi var yaraştığını? Oo, Burak diyor ki Bakü'de yaşamak isterdim diyor. Vay be. Bakü, neden Bakü Burak? Son kararım İzmir diyor. Ha işte bana böyle gel Tamer ya. Ya Raşit'le telefonda yazıştığınız belli. Yani sana da bulaşmış abi, anlatamıyoruz ya. Bir tane şehir söyleyin. Abi destan yazıyorlar. Sonunda Tamer'den istediğimi aldım. İzmir'de yaşamak istiyorum. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Naide de yani iki mızrak, yaprak, çalı, cabit bitti gitti diyor yani. Böyle şeyler yeter. İlle de Madagaskar diyor. Afrika olmasına gerek yokmuş. Mızrak ve yaprak kombinasyonu için Madagaskar. Madagaskar'da da geçerliymiş o kombinasyon arkadaşlar. Öğrenmiş olduk. Günaydın Viyana FM. Hamburg'dan selamlar sevgiler. Emine Hanım geldi. Günaydınlar Emine Hanım. Guten Morgen. Emine Hanım, Hamburg'dan bakınca Viyana nasıl görünüyor? Viyana'da yaşamak ister misin? Vorarlberg'e geri gitmek isterdim. Türkiye'de de Sinop Gerze olur diyor ya. Vay be. Sinoplular memleketini seviyor ama Sinop güzel yer arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Sinop Gerze çok güzel yerler. Toprağım. Kastamonu'yu dünyaya değişmem. Ne ararsan var diyor. Eyvallah Murat Baran.

Gürcülerde yaşamak isterdim diyor. Gürcülerde. Gürcüler neresi ya? Kemal Ünal neresi orası? Hacım neyi sildin? Nerede yaşamak istiyorsun? 10. Viyana mı? Hacım 10. Viyana'da yaşamak istiyorum. Ayhan Sarı günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir günün olsun. Çocuklar çok istiyor. Tatil için oraya istiyor abi diyor. Toptan taşınmak istiyor. Allah Allah. Çocuklar tatil için oraya istemişler. Biz de diyor toptan taşınmayı istiyoruz. Allah Allah. Allah Allah. Çok enteresan.

Aleyküm selam Mustafa Çetin. Kardeşim hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Günün mutlu, huzurlu, sağlıklı, bereketli geçsin. Sıradaki parça Rotomobil sahibi Kadir Bey'e, Haydar'a ve çalışanlarına gelsin diyor. Ben diyor Aksaray'da yaşamak isterdim. Köy hayatını yaşamayı isterim diyor. Çok zor bir şey değil be aslında. Mustafa Çetin valla köy hayatı yaşamak çok da zor değil kendi köyünde. Şenol'um tekrardan başın sağ olsun kardeşim. Şenol arayan soran tüm dostlara çok teşekkür ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Herkese de güzel bir gün diliyor. Eyvallah. Sor neler çektiğimi saçımda beyazlara. Sor neler çektiğimi. Murat diyor ki Murat Bakır Çanakkale diyor. Çanakkale de güzel evet. Kendi memleketinizin dışında bir yerde yaşamak isterseniz nerede yaşarsınız? Öyle soralım. Kendi memleketinizin dışında bir yerde yaşamak isterseniz nerede yaşardınız? Ya bu sorularda genelde herkes kendi memleketin cevabını veriyor ama o zaman işin bir esprisi kalmıyor, sorunun bir değeri kalmıyor. Herkesin memleketi kendine göre güzel zaten. Taşı toprağı yeter bize diyor işte. Klasika. Yani klasik. Bizim istediğimiz cevap bu değil, beklediğimiz bu değil. Yeni bir yerler görmek, yeni bir yerler duymak, aa öyle bir yerde var mı demek. Yaşayacağımız yerde çok paramız da olacak mı ona göre söyleyeyim diyor. Haydar o kadar çok paran olacak ki, o kadar çok olacak ki para sayma makineleri bile yetişmeyecek saymaya. Para vereceksen ona göre hayal kurayım diyor. Tamam sana sponsor olayım Haydar ayıp diyorsun. Ona göre kur bakalım bir hayal. Nasıl kuracaksın? Bak. Demek ki diyor beni alta diyorsun Tamer'le. Alacağın olsun Raşit diyor. Onur sen. Sen bir bilsen arka planda neler dönüyor. Ya Onur sen de zannediyorsun tek sen ne yazıyor. Ey yavrum ey. Ankara Haymana. Ya Yavuz sen de mi kardeşim? Memleketiniz hariç bakın. Memleketiniz hariç. Nerede yaşamak istersiniz? Hadi bakalım. Öyle soralım bari ya. Çıkamayacağız işin içinden. Şenol abi başınız sağ olsun diyor. Aynur Demircan sağ olasın. Yavuz diyor Ankara Haymana. Hamburg'dan bakınca Viyana çok güzel görünüyor. Ben de Viyana'da yaşamak isterdim diyor Mila Hanım. Aman aman biz Viyana'dan kurtulmaya çalışıyoruz. Sen Viyana diyorsun ya. Allah'ım.

İyi ki Ege'liyim diyor. 64 neresi olursa olsun Ege'de yaşanır diyor. He de Muğla'nın Bozburun. Ha, Muğla Bozburun ilk kez duydum ha. Mesela ben de haritada şöyle baktım, biraz araştırdım. Muğla'nın Ortaca. O taraflar çok hoşuma gitti. Ege ile Akdeniz'in kesiştiği yer arkadaşlar, Ortaca. Çok öyle herkesin de gittiği, bildiği yerler de değil. Daha bakir, güzel. Ama günün birinde oraları da keşfedecekler. Oralar da bozulacak. Bugünler yaşanacak. Kendi adıma, memleket harici.

0: Malta gerçekten gezilip görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Çok güzel sahilleri, kumsalları, deniz. Değişik küçük bir yer. Ama yaşamak için bana göre değil ya. İlle de vatan. Abi bunu sen istedin. Cide'de yaşamak isterdim. Hatta tam da senin evin yanına bir ev dikeceğim. Onur Bey de diğer tarafını. Aman aman. Gelmeyin abi, aman aman. Biz almayalım. Sen Yaraşlı'da yaşamaya devam et Raşit. Sen Yaraşlı'da kal. Hiç bozma orayı.
1: Ali abi, para sponsoru oluyorsan o zaman ben direkt kendi şahsi düşüncemi söyleyeyim. Miami'de kalmak isterim tabii ki.
0: Suat, sponsorluk sana geçerli değil, Haydar'a geçerli. Sen kaçırdın fırsatı. Sen direkt nice mice dedin, Fransa dedin, kaçırdın işi. Haydar uyanık, yazmadı. Abi o zaman Lüleburgaz. Denizi yoksa deresi var, ağacı yoksa eğlencesi var diyor. Oo. Murat'ı görüyor musun bak? Biliyor adam ya. Denizi yoksa deresi var diyor, ağacı yoksa eğlencesi var. Vay be Murat Bakır. Sinop Gürcüler köyü benim köy diyor. Arkadaşlar memleketini hariç dedik. Bakın memleketini hariç. Oo, Onur diyor Raşit benim az solistim diyor. Haberin olsun. Vay be, Raşit'i paylaşamıyorlar bakın. Bir ton film dahi ayarladım, 5 film yerinde dur. O seni bulur ya. Hamburg'dan bakınca ben de güzel görüyorum. Bir de Ali'ye sorun bakalım. Viyana'yı nasıl görüyor diyor. Benim hatun diyor. Yok ya bak, benim hatun Aydın'ı diyor Cide'de yaşayalım diyor. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi kimle nerede? Bir şey duymadım ve görmedim. Bizim oralar güzel ya. Kırşehir'de, Kırşehir. Kırşehir'de yaşamak isterdim. Bozkır'da. Gökyüzünü seyretmek, denizi seyretmek gibidir diyor. Oo Cesaret abi bak hele sen. Gökyüzünü seyretmek, denizi seyretmek gibidir. Güzel. Şenol kardeşim başınız sağ olsun. Nurlar içinde yatsın diyor. Ferhat 54 eyvallah. Omis'te yaşamak isterdim diyor. Olacaksa. Omis neresi ya Ferhat, dur bir bakalım. Haritada Omis'e bakalım. Şey Kroatya'nın Hırvatistan'mış ha. Bir bakalım abi neredeymiş bir Omis. Vay, bir tarafta dere, bir tarafta deniz, Akdeniz. Vay be, değişik bir yer. Dur Ferhat, burayı bir inceleyelim biraz.

Vay be, Adriyatik Denizi'nde. Vay Ferhat, yapıyorsun mu spor? Adam geziyor ya, biliyor. Ali abi diyor, sen seç. Seçsen seçsen memleketini seçersin diyor Aydın. Yo ya, ben Muğla Ortaca dedim bak. Söyledim, kaçırmışsınız siz. Gibraltar da olabilir diyor. Orası neresi ya? Gibraltar. Benim hayatımın artısı Aksaray'ı seçer. Buna eminim diyor. Hayatının artısı Aksaray'ı seçer. Dur bakayım, Gibraltar neresiymiş ya? Oraya

İspanya'da bir yer burası. Yarımada. Güzel. Ha şey diyor, Cebeli Tarık oluyor herhalde bunun Türkçesi değil mi? Gibraltar dedikleri yer Cebeli Tarık. Doğru mu biliyorum arkadaşlar? Sanki öyle hatırlıyorum yani.

Emin değilim ama. Valla orası burası derken benim hanım hemen rotayı çizdi. Next rota diyor, Bali diyor. Yok yok. Yok yok, Aydın iyidir Aydın. Aydın'dan devam edelim biz. Ne işimiz var? Kız Kulesi'ni seçsem bencillik olur mu toprağım diyor. Niye olsun ya? İstanbul, Üsküdar, Kız Kulesi. Boğazın ortasında. Çok param yok ise, fakir isem Gökçeada. Birkaç keçi, birkaç koyun yaşarım diyor. Ama Gökçeada kışın çok sıkıntılı olur be Ferhat. Yazın iyi de kışın... Yani oralar biraz fırtınalı. Cesaret abi doğru söylüyor diyor. Bozkır'dan gökyüzünü izlemek bambaşkadır. Bilenler bilir. Gök mavisinin ne kadar güzel olduğunu görürsün diyor. Vay be. Demet hemen hak verdi Cesaret abiye. Dedelerimin memleketi Aydın'da yaşamak isterdim diyor. Hayda. Demet'in dedeleri yıllar önce Aydın'da yaşıyorlarmış. Bizimkiler diyor Aydın'dan Aksaray'a taşınmışlar. Olacak iş mi ya? Aydın'dan gel sen Aksaray'a taşın. Bak ya. Bak ya. Olacak iş mi şimdi ya? Onur diyor ki Tamer diyor al senin olsun tepe tepe kullan. Bitti artık aşkımız. Raşit'i sattı hemen Tamer var ya. Onur pardon Onur iki dakikada sattı hemen. Evet ben geldim Yen efem hoş geldim. Hayırlı sabahlar cümleten. Oo Süleyman müdürüm. Süleyman patronum. Abi adam patron, şef, müdür her şey var. Saat 9'da yayına geliyor artık. Şenol'un başı sağ olsun diyor. Mevlam mekanını cennet eylesin. Yakınlarında başı sağ diyor. Eyvallah Mustafa. Tabii ki vatan ama yurt dışı olursa diye yazdım ama yurt içi Ege güzel olurdu diyor. Ege'nin neresi Gülşen Hanım? Ege'den nereye verelim? Memleket hariç Türkiye'de nerede yaşamak isterdin? Süleyman memleket hariç nerede yaşamak isterdin? Viyana hariç memleket hariç. Muğla, Bodrum, Gümbet, yazları Şampiyonlar Ligi. Oralarda yaşanır diyor ama bekar yaşayacaksın oralarda diyor.

Memleketin Aydın abi diyor. 50-50 Haydar o şimdi. Ana dili konuşabildiğimiz Türkiye olur diyor. Para sendense Türkiye'mizin her yerinde yaşarım. Gel gel Haydar, sponsorun olayım, Cide'de yaşa gel ya. Gücümüz oraya atıyor. Gel sponsor olayım sana gel. Antalya kemer çam yuva. Bak Mehmet araştırmasını iyi yapmış. Burdurlu Mehmet çalışıp dersine öyle gelmiş. Antalya kemer çam yuva. Baba baba baba. Ya Alaçatı çok kalabalık olur be Gülşen Hanım. Ne işin var Alaçatı'da ya? Bitti oralar artık. Vallahi abi kim nerede yaşar bilmiyorum da şu işe bir başlasaydık hayırlısıyla. Dönüp dolaşıp evi süpürüyoruz radyo dinleyerek diye Yavuz. Ay Yavuz ha. Ha ya bir başla şu iş artık ya. Yani ev süpürmek deyip geçmeyin, zor iş arkadaşlar. Ev süpürmek, ütü yapmak kolay işler değil yani, küçümsemeyelim ha. Raşit Tayland'da yaşamak istiyormuş.

0: Taş, Tayland'da gümbürtüye gitme. İspanya olabilir. İspanyollar öğleden sonra 2-5 arası uyuyorlarmış. Tüm dükkanları kapatıyorlarmış. Relax insanlar diyor ya. Önceden Avusturya'da da vardı öyle bir şey. Nesrin Hanım, Viyana'da ben ilk geldiğim yıllarda 2000'lerin başında birçok dükkan öğlen saatlerinde kapalı oluyordu. Hatırlayanlar vardır mutlaka. Ama artık öyle bir şey kalmadı. Herkes her saat açıyor. Bir koç birçok küçük dükkan öğlen saatlerinde kapatıyordu önceden. Zaten benim memleketimde yaşamıyorum. Nevşehir'de yaşamak isterdim. Buraya ben alışana kadar 20 senem gitti diyor. Geriye kaç tane kaldı? Bilmediğim için burada kalmak isterim diyor. Memleketi Safranbolu, Karabük. Selma Hanım'ın Nevşehir'de yaşıyor. Nevşehir'i beğenmiş. Bu arada benim küçük birader de Nevşehir'de yaşıyor arkadaşlar. Alıştığı ortamı terk edemiyor insanlar. Rahatlığına alışmış Nevşehir'in. Abi diyor hani... Ha belki görsel olarak da öyle süper değil ama rahatlığına alıştım. Çok rahat diyor burada yaşamak diyor. Büyük şehir gibi değil diyor. İstanbul'dan Nevşehir'de taşındı. Düşünün artık yani. Geriye kaç senem kaldı bilmiyorum. Bilmediğim yerlere alışmak zor olur diyor. Selma Hanım sağlamcı. Sezon dışı çok sakin. Ben 11. ay gibi gitmiştim. Çok güzeldi diyor. He. Tabii sezon dışı sakindir mutlaka. Şenol kardeşimin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Eyvallah Gülşen Hanım. Arkadaşlar artık emojileri gönderelim yavaştan. Benim de veda vaktim geldi. Laptopum ve internetin olduğu her yerde yaşarım abi diyor. Aa, ya Süleyman bırak şu laptopu ya. Bırak şu interneti ya. Biraz kafanı dinle ya. Biraz kafanı dinle rahatla. Hiç düşünmediğim yerden sordun abi diyor. Fethiye olabilir mesela diyor. Oo, Fethiye fena tercih değil. Ölü Deniz. Süleyman kaç tane patron şimdi ya? Kendi şirketi var. Öbür şirket var. Öbür şirket var. Bir de müdür. Aba Allah yardımcısı olsun Süleyman. Hayatta Fethiye'ye yerleşemez. Ben eminim yani buna. %100. Haydar'ım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Onur. Bir kokoreç göm benim yerime diyor. Haydar gelirken kokoreç getirsene yiyelim ben. Valla. Şöyle bir paket yaptır da. Şöyle bir paket yaptır abi. Beytullah günaydınlar kardeşim. Güzel bir günün olsun. Emine Altıntaş günaydınlar abla. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Hadi bakalım emojileri de gönderin arkadaşlar. Yavaştan emojileri gönderin. Hayaller Ege, gerçekler Yalova diyor. Yalova da güzel ya. Yalova'nın nesini beğenmiyorsun Gülşen Hanım? Yalova da küçük şehir, öyle büyük şehir değil. Tamer eyvallah. Siz parayı verin, ben her yere uyum sağlarım diyor. Hacım işi biliyor ya, para olsun da diyor, uyum kolay diyor. Biraderim günaydınlar. Bakın sessiz sessiz dinliyor Nevşehir'den bizlere. Aynen diyor, Nevşehir'de yaşam kolay diyor ya. Abi küçük şehirlerde yaşam kolay oluyor yani. Büyük şehirler gibi olmuyor. Büyük şehirler insanı çok ama çok yoruyor. Hemen mesajlar toparlıyoruz.
1: Ali abi kusura bakma öyle yazamıyorum. Sesli mesaj atabiliyorum. Valla şu anda en güzel yaşanacak yer Bodrum herhalde. Bodrum bomboş. Hiç kimse yok Bodrum'da. Bir turist bile yok neredeyse. Şu anda yaşanacak en güzel yer Bodrum. Sessiz ve sakin.
0: Yok ya Bodrum'da yaşanmaz. Her taraf beton oldu, bina oldu. Bu arada çok sesli mesaj gönderiyorsun. Sana saniye başı bir euro yazıyorum Suat, haberin olsun. Yok abi vallahi malı indirdim, ondan sonra geldim mesaj yazdım. Biliyorum oralar diyor. Çok güzel yerler diyor. Eyvallah Burdurlu Mehmet. Ben diyor biliyorum oralar diyor. Zuhal abla İşi biliyor ya. Eşim nerede ben orada diyor. Fark etmiyoruz diyor. Vay, Gürcan abi nereye? Zuhal abla oraya. Bir elmanın iki yarısı.

O diyor 2000'li yıllarda değildi. 90'lı yıl ol, yok ya 2000'lerin başında da vardı. Dükkanlar kapalıydı. Ondan sonra ya çıkalmadı bir yana da. İç Anadolu insanı çok sıcakkanlıdır. Bizim oraya dışarıdan gelenler yerleşip kalıyorlar. Nevşehir, Kırşehir, Aksaray. Küçük ve şirin şehirlerdir. Gerçekten çok rahattır Anadolu'da yaşamak. Sesine yüreğine sağlık abi diyor. Eyvallah Demet, teşekkür ediyorum, sağ olasın. Kemal Müdürüm teşekkür ediyorum. Gonca Hanım teşekkürler. Bayram teşekkür ediyorum. Gülşen Hanım çok teşekkürler. Tamer teşekkürler kardeşim. Kemal Ünal teşekkürler. Beytullah eyvallah kardeşim. Emine Altıntaş teşekkürler abla. Bayram eyvallah Bayram. Cesaret abi çok teşekkürler. Murat Erdatlı abi yoğunsun herhalde bugün Erdatlı. Kemal Müdürüm. Eyvallah Kemal Müdürüm, kolay gelsin. Kader Hanım teşekkürler. Bozburun çok güzel bir yer. Bozburun çok güzel. İzmir Bozburun muydu orası? Ha, Muğla Bozburun varmış. Bir de İzmir'de Bozburun var arkadaşlar. İki tane Bozburun var demek ki. Farklı farklı. Karadoğan, Bozburun. Çok güzel bir yer diyor. Hadi bakalım oraya da bakacağız yayın bitince. Teşekkürler Kader Hanım, sağ olasın. Haydar'ım teşekkürler. Ankara'da birçok yol kapalı. Resmi yerler kapalı. NATO zirvesi var değil mi? Ankara'da. Kokoreci çiftlik tarafında yiyeceksin diyor. Oralar da kapalı diyor. Ankara'da yaşanmaz bu sıralar. Gürcan abi yüzmeye gidiyor. Oo, denize girmiş bile. Biz sevdik buraları diyor. Yapıyorsun bu sporu Gürcan abi ya. Eyvallah Gürcan abi. Teşekkürler Selma Hanım. Nesrin Hanım çok teşekkürler. Yavuz teşekkürler kardeşim. Süleyman Şimşek çok teşekkür ediyorum. Emine Hanım çok teşekkürler. Şenol herkese teşekkür ediyor. Başsağlığı mesajlar için. Tekrardan Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Belki sen sanırım. Bilmeyenler, yayını yeni açanlar için de hatırlatmış olalım. Şenol'un babaannesi vefat etti. Işıl teşekkürler. Ispartalı Ayşe çok teşekkür ediyorum. Sensiz yaşarsın. Mesajını okumadığım, unuttuğum var mı? İhtiyacım var sesine, gülüşüne. İhtiyacım var dokunane. Şerife Küçük çok teşekkürler. Suat teşekkürler kardeşim, sağ olasın. Arkadaşlar sürçülisan ettiysek affola, bazen takılıyoruz. Şakalaşıyoruz. Yanlış anlaşılmalar olabilir. O yüzden hakkınızı helal edin. Canlı canlı gerçekleştiriyoruz bu yayınları. Malum herhangi bir kağıttan okumuyoruz, bakmıyoruz, ezberlemiyoruz. Spontan tamamen içimizden nasıl geliyorsa sizin mesajlarınıza göre de yönlendiriyoruz. İnteraktif bir yayın yapıyoruz yani. İster istemez yanlışlarımız oluyor, dilimiz sürçüyor. Yanlış söyleyebiliyoruz, yanlış telaffuz edilebiliyor. Sensiz günler... Bazen mesajlarınızı yanlış okuduğum oluyor, eksik okuduğum oluyor, görmediğim oluyor, olabiliyor yani. Yayın sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mega Süpermarketler Viyana'da 4 şubesiyle hizmetinizde. Megalarda bu hafta süper angebot var. Silipiler 1.89, domates 99 sent, karpuz 99 sent. Kaçırılmayacak fırsatlar, birçok üründe indirimler sizleri bekliyor. Bovul Kebap Parndorf'ta ve Floristdorf'ta 2 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Özellikle Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa tüm gurbetçilerimiz. Avusturya'daki güvenle durabileceğiniz, dinlenebileceğiniz en güvenli son durak Parndorf. Hemen otobanın dibinde Bovul Kebap'a gidiyorsunuz, yemeğinizi içeceğinizi. Ne bileyim ihtiyaçlarınızı gidiyorsunuz. Park yeri sıkıntısı zaten yok. Dinleniyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Bovul Kebap Parndorf'ta. Tertemiz pırıl pırıl bir mekan. Rota Home ve Rota Möbel mağazaları, kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi. Yaz demeden, kış demeden kampanyalar sürekli devam ediyor. Muhteşem indirimler var. Yemek masalarında indirim var. Koltukta indirim var. Yatak odalarında indirim var. İndirimin olmadığı hiçbir şey yok. Sürekli indirim yapıyor Rota Möbel. Bu fırsatları kaçırmayın, değerlendirin. Rota Home'da da yine aynı şekilde halılarda, yolluklarda,
Bardaklarda, tabak setlerinde, çatal bıçak setlerinde hepsinde indirim var. Haydar'ın elinden %50 etiketini zor alıyoruz o derece. Evinize bir şey almadan önce mutlaka Roto Home ve Roto Möbel mağazalarına uğrayın. Gürbey Çorbacısı 10. Viyana'da Gürbey Restorant, ama biz oraya çorbacı diyoruz. Niye? 7 çeşit çorba var. Her yerde bulamazsınız. Mesela beyran sadece Gürbey'de. Afiyet olsun içenlere.

Kun Kargo Uluslararası Taşımacılık Gümrükleme çok yakında yeni siparişlerimiz geliyor Türkiye'den Pendinx'ler. Kun Kargo sayesinde tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz Kun Kargo'ya. İşverenler, yurt dışından mal getirenler, ürün getirenler mutlaka Kun Kargo'yu arayın. Değerli katılımlarınız için, mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Viyana FM'desiniz, iyi ki bizimle birliktesiniz. Görmediğini biliyoruz artık abi diyor. İkna olduk biz diyor. İşte bir gözlük almadınız böyle oldu. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Birazdan İbrahim Elden sizlerle birlikte olacak. Yarın nasipse tekrardan ben de burada haftanın son programında sizlerle birlikte olacağım canlı canlı. Sağlıcakla kalın Viyana FM'den ayrılmayın.

Günaydın. Günaydın. Guten Morgen. İyi sabahlar. İbrahim Elden yayında. Hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. Ali Süzen teşekkürler. Ali Süzen ne güzel bir yayındı. Şimdi aynı güzelliklerin 2 saat boyunca benimle devam etmesini diliyorum. Sizce güzel olur mu 2 saat? Ay bo, ah ibo, ah. Bahacağız. Baktım ki o da ne, sürü sürü bir sürü çile. Bir sağ bir solu, bir sağ bir solu. Ya ben neredeyim biliyor musunuz? Yunanistan'dayım arkadaşlar. Arkadaşım beni aradı dün akşam, dersteydim. Dersten çıktım böyle, ne yapıyorsun İbocuğum dedi. İyiyim dedim canım, sen ne yapıyorsun? Canım da dedim ya. Sıkılmıyor musun? Gel seni işte bir yere götüreyim kahve içmeye. Olur dedim, hazırlandım. Allah Allah dedim, nereye gideceğiz acaba, bana sorma falan. İyi dedim, ben biraz yorgunum, gözlerimi bir kapattım. Bir baktım İpsala sınırında. Şaka mısın dedim ya. Nine bo, nine bo. Salacağım akıllı çayıra. Yalla, yalla kaderim yalla. Şimdi benim pasaportum da onun arabasında ya. Benim hiç aklımda da yok. Hani dedim bir ara alırım pasaportumu. Şaka mısın sen dedim ya. Sen nasıl bir şeysin dedim. Yalla, yalla kaderim yalla. Acıları bana yalla. Ne de olsa dert... Bir de gümrük paramı bile ödemiş. 1250 lira. Bazen Yunanistan'a gelmek Ankara'ya gitmekten daha kolay. Çünkü Ankara 5 saat işte otur dinlen bilmem ne. İpsala'dan geçtiğimiz zaman 1 saatte öyle. Ortalama 4 saatte ben zaten Yunan'a geçiyorum. Bugün işlerimizi hallederiz, döneriz vallahi. Çünkü öğleden bir yemek yeriz. Ondan sonra dönüş yaparız artık.

Benim en sevdiğim olay bu, biliyor musunuz? Spontane yapılan program. Bana sormayacak. Alacak beni götürecek. Oo, İbacım çok heyecanlı. Kim götürdü seni bakayım Yunan'a? Hayır. Halamın oğluyla geldim. Öyle diyorlar. Halamın oğluyla geldim. Nine bo, nine bo. Sen halanla bile görüşmüyorsun, oğluyla görüşeyim. Şey, halamı çok severim bu arada.

Kaptan Morgan. Herkese günaydın, iyi sabahlar. Bu sabah çok mutlu uyandım ya. Zaten mutlu uyandım belli bu. Hayır be, hep aklınıza kötü şeyler. Pindrinks içtim diye mutlu oldum arkadaşlar. Benim çantamda Pindrinks var ya, dolaba koydum, arkadaşıma da verdim. Dedim bak bu bizim Pindrinks. Aa dedi, bu hep anlattığım Pindrinks bu mu? Evet. Pindrinks şekersiz ve glutensiz. Guten Morgen Murat abim, hoş geldin. Vay vay vay, Murat Erdatlı hoş geldin. Otur be şöyle. Kral ne yapıyorsun? Bugün yorumlayacak mısın? Arkadaşlar ben Murat abinin burç yorumlamasını ben isterim. Ve ben istiyorum, tamam mı? Yaz boyunca da Murat abi müsait olduğu sürece katılırsa ben mutlu olurum. Ha İbo'cum yok ben katılmak istiyorum derse ayrı bir şey. Ama benim isteğim bu. Beni de kırmıyor. Beni de çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. O yüzden bazen böyle makara yapıyoruz. İşte bugün ikizleri yorumlamasını isteyeceğim. Ne bileyim yengeçleri yorumlamasını isteyeceğim. Terazileri yorumlamasını isteyeceğim. Guten Morgen kanka. Erdatlı benim için bir kornaya bassın. Stuttgart'tan Southside Piercing. Nuray ablam ne yapıyorsun? Guten Morgen İbom diyor. Günaydın canım. Keyfin nasıl? Abla bir dövme yaptıracağım. Geliyorum sana. Ejderha yaptıracağım. Günaydınlar, mutlu sabahlar Ponçim. İyi sabahlar diliyorum. Hayırlı, güzel, keyifli yayınlar olsun demiş. Teşekkürler Tülay'ım. Ne yapıyorsun? Dövmeli Tülay. Benim kuzenim de Kavala'da, onu da görmeye gider misin demiş Yağmur'u. Beni üzgün görmez. Ne diye gideceğim kuzenine? Selamünaleyküm, ben geldim de İstanbul'dan abla. Bana bir börek yapsana be abla. Burak hoş geldin, günaydın, iyi yayınlar demiş. Hoş geldin paşam Viyana. Alemsin, işte böyle beklersin. Lütfen bugün teraziyi yorumlasın. Lütfen, lütfen, lütfen demiş dinleyicilerimiz Murat abi için. Guten Morgen İbo, bugün terazileri yorumlasın demiş. Teşekkürler papatya, yorumlar Murat abi. Beni kırmaz.

Sevgili dinleyenlerimiz artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gönder gelsin, gönder gelsin. Yaklaş, yaklaş, yaklaş, yaklaş. Bu parfüme bayılıyorum ya. Acaba ben bugün çok mu tatlıyım? Şekeri olanlar varsa şeker ilacınızı alın ne olur. An itibariyle yayındayım çünkü. Şekeriniz yükselir sonra Allah...

Abi çok güzel şarkı ya. Langır langır langır langır. Hazır mıyız Gümülcine? 106.9 Gümülcine yayınımız. Kavala, Gümülcine, Selanik burada mıyız? Ses ver. Atina. Bu sabah yayınımızı Yunanistan'dan gerçekleştiriyoruz. Gümülcine'den.

Şimdi güzel şarkılar eşliğinde en güzel şarkıları dinletiyoruz. Yollarda şarkılar söyle. Ege'ye selam demiş. Çok teşekkürler Yavuz Bey, hoş geldiniz. Günaydın Yavuz. Hayatın dertlerini üç günlük dünyada. İsmail Koçer, Viyana. 10. Viyana. Çok seviyorum 10. Viyana'yı ya. Ege'ye kasamla geleyim de 10. Viyana'da camları açayım şöyle. Mr. Loba Loba. Şarkı çalacağım. Gürcan abi konum at ya, konum at ya. Günaydın kardeşim. Viyana'ya çok selamlar. Her şey gönlünüzce olsun demiş. Beni merak etmeyin, benim keyfim yerinde diyor. Şükürler olsun, bugün çok mutluyuz demiş. Gürcan abinin keyfi var ya. Abi arayalım da biraz moralini bozalım. Çok mutlu ya. Arkadaşlar Gürcan abiyi arayalım. Denizin ortasında yemin ediyorum var ya. Zuhal abla bırakma bu yakışıklı adamı. Yoksa vallahi deniz kızına takılır gitmesin. Zuhal ablamın yanında bak Gürcan abi, fazla açılma. Şimdi Gürcan abi yüzüyormuş bir gelmiş kalkmış. Kavala'ya kadar yüzüyormuş abi. Sanki tüm hayatın dertleri. Şimdi Antalya çok sıcak ya, ben bu mevsimde çok seviyorum ama aşırı sıcak abi ya. İbocum ben de Yunanistan'a gelebilirim demiş. Sana çok yakınım, Edirne Keşan'dan günaydın diyorum sana. Gel vallahi vaktin varsa. Gerçi gelme olmaz. Bir an unuttum ya, tek geldim sandım. Burada arkadaşım işaret ediyor da. İşte kova burcunun özelliği ya. Birisi böyle arkasını dönsün, kapıdan çıksın hemen. Başka sularda yüzme. İbo, nine İbo. Nine İbo, Chanel İbo, love İbo. İbo hep love. İşin gücün arbeit İbo, çalış İbo. Söylerim geçmiş. İbrahim iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Çok teşekkürler. Çeksek. O gün bugün değil. Ya sen neredesin? Haydar değil mi ya? Ya biz Haydar'ı özledik ya. Rotom Haydar'ı bir alkış alabilir miyiz? Bu yakışıklı adamı özledik biz ya. Acaba Haydar da beni özlemiş olabilir mi? Söyleyip gülmeyelim mi? Adamlar çılgın kampanyalar yapıyor ya. Yemin ediyorum Rotom, Rotomobil. Çok iyiler ya. Kadir abi, Yavuz Bey, onlara bir selam yollayalım. Ya bu işin Şampiyonlar Ligi adamlar. Yemin ediyorum Dünya Kupası finali gibi süper böyle heyecanlandıran kampanyaları var. Ben takip ediyorum, bizim radyonun sayfasından da görüyorum bazen. Abi çok iyiler ya. Bir alkış alalım Rotom ve Rotomobil mağazalarına. Bence aranızda böyle evlenecek olan ya da evini yenileyecek olanlar, koltuk, yatak odası, oturma grubu, abi hepsini yenileyin ya. Yeni enerjiler gelsin vallahi ya. Ya siz de benim annem gibi 25 yıl aynı çekyatta oturmayın ya. Anacığıma geldim şimdi ben boşandıktan sonra, dedim anne senin şu evi bir düzeltelim. Oğlum nesi var evin, bak hepsi yeni. Anne dedim, benden 5 yaş büyük bu koltuk. Hemen abi aradım Rotom'u, dedim paşam Malkara Keşan indirim yap paşam. Abi hemen şıkır şıkır oturma düzenimi kurdum. Keyfim yerinde anacığıma. Yarısı veda olsun. Biri sensin biri ben. Bundan sonraki tüm mal varlığımı anneme sensin biri ben. Yapıyorum vallahi. İkecek. Şimdi Gümülcine'den yeni bir yer aldım Yunanistan'dan. Bu gerçekten, hani bazen bir laf olsun söylüyorum ama değil abi, bu gerçek. Vergimi de ödedim çünkü. Bundan sonracığıma Kuzey Kıbrıs'taki hayal ettiğim o yeri aldım. Gerçekten insanoğlu neyi hayal ederse yaşıyor biliyor musunuz? Bana çok fazlasıyla böyle iyi gelen bir iş oldu. Çok para kazandım açıkçası. Çok şükür bir kuruşunu bile hazırlamadım bugüne kadar böyle. Abi dedim ki al abi, ayırmadık. Ali Süzen gibi ben para biriktirmiyorum. Ali abi bayat para seviyor. Ali abi var ya, çok parası var. Ali abiye ver. Ama ben böyle taze para seviyorum abi. Çıtır çıtır. Bir geliyor abi sunumdan, havada yiyorum o parayı. Biri sensin. Daha böyle hesaba iniyor ya, o para sesi geliyor. Tık. Bankadan mesaj. Abi havada eritiyorum o parayı.

Gürcan abi denizin tam ortasında bir fotoğraf atmış arkadaşlar. Gürcan abi acaba model mi olacak bu yaştan sonra? Katalog mankeni mi olacak? Çekici vücuduyla. Gel bir dünya. Adam ne kas yapmış çatılarda vallahi. Olmasın. Gel bir dünya kura. Havalar çok güzel ya. Kesinlikle haftaya ne demiş? Biri kız biri oğlan. Dede ağaçta olacağım haftaya. Beklerim vallahi. Ben haftaya kadar gerçi Levent abi seni bekleyemem ama ortam güzel. Ben bugün dönüyorum. Almanya'dan Levent abi diyor ki Dede ağaçta olacağım haftaya.

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. İkinci bahar yaşamadan birkaç bir şey daha alayım da. Abi evlenince her şey gidiyor ya. İbocum nasıl parlıyor muyum demiş. Kızım sen her zaman parlıyorsun ya. Papatya sen bizim için kıymetlisin. Derya diyor ki hadi beni de şımart İbocum. Bugün ilgiye, sevgiye ve şımartılma ihtiyacım var demiş. Oo, şımartmak benim işim. Ya Gürcan abi harbiden var ya balık adam ya. Gürcan abi şimdi Antalya'dan bir dalacak abi tık Mersin taş ucundan çıkacak.

Şimdi önceki gün bir kuaföre gittim arkadaşlar. Saç, sakal bakım falan yapayım diye. Kuaför, ben öyle spontane gittim, oturdum. Hoş geldin İbrahim abi falan. Allah Allah, adamın adı ne? Yani profilini bir yerden tanıyorum ama hani %5 hatırlıyorum. Abi nasılsın işte? Şu nasıl, bu nasıl? Abi bütün sülalemi sayıyor. Hepsini biliyor. Şimdi adama abi senin adın ne desem ayıp olacak. Ama her şeye hakim yani gerçekten. Ya işte abi görüyor musun şu günlerde şöyle oldu ya, ne günlerdi falan. Oğlum ne günlerdi, hatırlamıyorum ki. Hangi günden bahsediyor? Ama dediklerinin hepsi yani evet yaşanmış ama onunla mı yaşan? Onu hatırlamadım. Size de böyle oldu mu ya arkadaşlar? Bu bende bir tane de çok eskilerden bir arkadaşımda da olmuştu ya. Ya bende işte öyle oldu. Bende güncel olması lazım her şey. Mesela diyorum bugün sizinle arkadaşız, dostuz ya, sizi çok seviyorum. Her şeyi taze tutmamız lazım. İşte gönül, yani gözden uzak olan gönülden de ırak oluyor bende. Gerçekten öyle. Ben 5 yıllık sevdiğim kadını 5 dakikada sildim. Vallahi öyle bir yapım var. Birisi benden gidiyorsa anam olsun babam olsun onları da affetmem. Birisi bir yerden benden gittiği zaman mesela patron mesela. Ay İbrahim'cim işte çalışma. Öyleyim hani şey değil, abi ne olur ben yaptım sen etme falan. Bende o yok. Hani kim olursa olsun. Annem olsun, babam olsun, babam yani belki babam hayatta değil de. Gerçekten öyle. Hani yıllardır. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü ben ayrılmayı hak eden bir insan değilim. Ay yani herkesin hayatında olmam gereken bir kişi olarak düşünün beni yani. Yani herkesin hayatında bir İbrahim Elden olmalı yani. Çok mütevazısın bu ya. Ama gerçekten öylesin. Bu kadar ponçik kalbi adam bırakılır mı ya? Allah Allah. Ondan sonra bir de ben ettim sen etme. Hadi hadi dükkanın önünü kapatma. O yüzden hayatı seviyorum ya. Sizleri seviyorum ve her zaman da birbirimizin kıymetini bilelim. Ama birbirimizin kıymetini kaybedince anlamayalım. Daha çok sevelim. Çünkü hayat üzülecek kadar uzun değil. Bence birbirimizi daha çok sevelim. Arkadaşlığımız, dostumuz, radyocu dinleyici ilişkisi, kankalığımız. Bakın benim için çok kıymetlisiniz. Sabahları erken uyanıyorum. Gürcan abi gibi belki çatıya çıkmıyorum ama sabahları yürüyüşümü yaptığım zaman hemen diyorum ki yayınıma gireyim. Benim güzeller güzeli dinleyicilerim, birbirinden yakışıklı dinleyicilerim beni bekliyor diyorum yani. Kapını başka. Bak Ayten geldi. İbocuğum ben geldim diyor. Nasılsın? Kocaman bir günaydın yolluyor. Bak ne kadar mutlu bir mesaj. En çok hangi dinleyicim günün enerji mesajını yollayacak ya? Allah merak ediyorum. Bak Ayten diyor ki kocaman bir günaydın. Gürcan abi denizin ortasından günaydın diyor. Neden Antalya'ya gittin Gürcan abi? Gel artık. Acaba Gürcan abi Antalya'da çok mu mutlu? Zuhal abla açıkçası bir an bile yanından ayrılmıyor mu? Zuhal abla bir nefes alsın adam ya. Bırak bir açılsın şöyle bir sağa sola gitsin ya. Acaba Rotom'dan Haydar bizi özlemiş olabilir mi? Kulağım hep sende İbocuğum. Bu mu? Ya sen adamsın ya. Haydar'a bir alkış. Özledik tabii ki seni be. Geliyorsun Viyana'ya, ne arıyorsun, ne soruyorsun? Artık kimlerle görüşüyorsun bilmiyorum. Ya Haydar sen var ya. Haydar bir yer keşfettim. Kanka ben sana yazacağım tamam mı? Baba Viyana'da beni... Ben şu an oraya gidiyorum zaten. Bayıldım. Çok güzel bir yer. Başka çarem. Tam Viyana değil ama Viyana'nın bir tık dışıymış.

0: Sibel babamın selamı var İbo'cum demiş. Çok selam söylüyor Mustafa Bey'e.
1: Anlarım sensizlik haram. Gel artık insafa be karam.
0: Düsseldorf'tan Kübra, günaydın İbo'cum, nasılsın? Sesin bana huzur veriyor demiş. Her sabah radyoyu mutlu bir şekilde açıyorum. Doğru söylüyorsun. Hayat üzülecek kadar uzun değil. Tadını çıkartalım demiş. Aynen.
1: Boynuna can karam. Anladım sensizlik haram.
0: İbo, sen jokersin demiş. Murat abi. Murat abi hadi bir burç yorumu yap da keyfimiz yerine gelsin. Haydar'ın burcu ne acaba ya? Haydar burcunu yazsana kanka.
1: Gel artık insafa be karam. Al artık koynuna beni.
0: Lale diyor ki günaydın İbrahim, nasılsın, iyiyim sen? Almanya'dan kocaman bir günaydın. Teşekkürler Yasemin. Dortmund'dan hatırlarsınız demiş. Evet, Tarkan konserinden. Çok teşekkürler, hatırladım. Kendinizi sürekli hatırlatmayın. Ben profilden görüyorum zaten. Hani az önce arkadaşlarımıza da mesaj da göndermişsiniz. Peki. Şöyle bir şarkı dinletelim ya. Bolu Yedi Göller'den günaydın İbo'cum. Kahvaltı yapıyoruz. Bak kimleyim demiş. Oo, Hülya değil mi o? Ateş. Çok iyi ya. Kızım Hülya. Kızım 45 yaşındasın ama hala 20'sinde. Hala maşallahın var vallahi. Dur bir nazar değecek şimdi kızım.

0: Kızlar tek mi gittiniz oraya? Fotoğrafı çeken kim? Bana baksana, ben de ne kadar meraklıyım. Ama işte benim burcumun bir özelliği var. Ben biraz şeye bakıyorum hani. Araştırmacı. Şimdi bu fotoğrafı birisi çekmiş. Fotoğrafta iki kişiyiz diyor. Üç ve dört de olması lazım orada. İbo babadan kaçmaz Hülya. Terazileri yorumlayalım demiş. Hadi terazileri Murat abi yorumlasın. Günaydın Murat abiciğim.
1: Günaydın, iyi yayınlar İbrahim. Herkese iyi dinlemeler. Bugünkü ilk burcumuz terazi. Çünkü dünden söz vermiştik, teraziyle başlıyoruz. Terazi burçları zariflik, sosyal zeka ve adaletiyle tanınır. İlişkilerinde anlayışlı ve uyumludur. Teraziler müziği ve sanatı çok sever. Teraziyle bire gidersin, alışveriş yaparsın. Karar verdiğini söyler, kasaya gelmeden acaba öbürü daha mı iyiydi der. Terazilerle tartışma olmaz. Sen haklı çıkarsın veya öyle zannedersin. Ama seni öyle bir tatlı dolandırır ki sonunda özür dilemek zorunda kalırsın. Terazilerin en iyi anlaştığı burçlar ikizler ve kova. Teraziler bilir ki bu iki burçtan hiçbir zaman zarar gelmez. Sadece her şey gırgır şamata.
0: Ya Murat abi var ya, çok iyiydi ya. Vallahi çok iyi. Haydar'ın burcunu da öğrenelim. Rotom Haydar yazar mısın canım benim? Günaydın Elden, nasılsın? Ben Rabia, bana da bir şarkı var mı? Tabii ki var. Kaldır kolları. Hadi biraz ritmi yükseltelim. Ya var ya, teraziler koptu ki ya. Hollanda. Sevgili Eda Terazi, Sevilay Terazi, Ayşe Terazi, çok güzel, bayağı terazi var. Murat abi ne olur Oğlak kadınlarını da yorumlasın, erkeklerini de yorumlasın. Oğlaklar sıraya girdi. Dövmeli Tülay, Murat'a selam söyle diyor. Oğlakları da yorumlasın.

0: Ay.
1: Murat abi bizi dolandırıcı yaptın demiş. Terazi. Hayır o anlamda değil ya, alışveriş anlamında.
0: Ben de az ölüp bitmedim mi şimdi?
1: Ya çok iyi ya. Ben Gülşen'in şarkılarını çok seviyorum ya. Yani. Çok beğeniyorum. Ne oldu canım?
0: Yurtta aşk, cihanda aşk, her yer.
1: Kahve aynen alırım.
0: Sonra
1: ben de hiç ağız okuma yok ya. Hiç beceremem aynen. Arkadaşlar halamın oğlu kahve içer misin dedi de. Nainibo. Pindrinks ile güne başladık. Siz de benim gibi güne Pindrinks ile başlamak istiyorsanız Viyana'da en yakın Türk marketine gidin ve kendinize bir Pindrinks alın. Ben çileklisini, hibiskuslusunu çok seviyorum. Limonlu ve diğer çeşitleri de var. Ama benim favorim hibiskuslu olan, çok seviyorum. Soğuk için keyfinize bakın. Bin Tat süpermarketleri yaz boyunca güzel ürünleri kampanya fiyatlarıyla sunuyor. 22. Viyana'da Bin Tat süpermarketleri ve diğer şubeleri de Korneaburg'da var, birçok yerde var. Çok yakın zamanda da birkaç şube daha geliyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar.

Aşırı mutluyum ya, Allah'ımıza şükürler olsun. Valla keyfimiz yerinde. Siz de mutlu olun. Bugün tatil programı yapıyorsunuz. Benim öyle bir şeyim yok arkadaşlar. Yani bizde tatil kavramı yok. Çünkü sabahları ben yayına giriyorum 10-12 arası. Türkiye'de, Avrupa'da 9 oluyor. Yayından sonra da zaten denizime giriyorum. Keyfime bakıyorum. O yüzden yaz boyunca hep yayındayız. İşimizin başındayız, bilginiz olsun. Bize WhatsApp'tan ulaşın. +43 660 130 1979. +43 660 130 1979. Murat Erdatlı abime çok selamlar. Sabah sabah gerçekten bizi gerçek anlamda tüm terazileri gömdü ya demiş. Hayır be, gömmedi. Şimdi bazen makara yapıyoruz ya, genel anlamda siz de ona göre makaralı cevaplar verin. Bir kahve molasına çıkıyorum ben de. Kahveden sonra hemen görüşmek dileğiyle bir 5 dakika molam olsun. Bir kahve mol, çünkü çok pindirinks içtim. Bir kahve canım çekti vallahi. İçim dışım pindirinks oldu ya. Hakikaten, ama şekersiz ve glutensiz olduğu için insan içtikçe içesi geliyor. Ve fiyatı da inanılmaz iyi. Bin Tat süpermarketlerinde var. Viyana'daki tüm Türk marketlerinde var. Şu anda sizden tek ricam, bugün alışverişe gittiğiniz zaman Bin Tat'a, markete, lütfen bir 5 tane, bir 10 tane pindirinksi sepete koyun. Neden biliyor musunuz? Hani dolapta biraz soğusun. Çocuklarınız da böyle ılık içsin. O çocuklara da çok soğuk vermeyin. Abi bunu böyle lık lık lık lık lık göm gitsin. Gel bu gözlere esir olma, öyle bir vurdu ki Allah Allah. Hak ediyorsun diyor. Halanın oğlu, komşu kızı hiç fark etmez demiş ya Nuray abla. Gerçekten öyle ya. Işık.

0: Ya çok güzel şarkı istekleri var. Onları da yerine getirmeye gayret gösteriyorum. Artı 43 660 130 19 79, radyonun WhatsApp'ı. Yayınlarımız Avusturya'da, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız. Kim nerede dinliyorsa güneş güzel bir şarkı bırakabilirsiniz. Ben sizin için çok güzel şarkılar hazırladım. İşte onlardan bir tanesi. Hazır mısınız? Çığlık seslerinizi duyar gibiyim. Eskiden böyle konserlerde çığlık atar. Hiç öyle çığlık atarken gerçekten böyle konser izlediniz mi bilmiyorum ya. Ben hiç, hayatım boyunca 40 yaşındayım. O kadar çok sanatçı konserini yaptık, hani kendimiz de yaptık. Konserlerde de bulunduk ama. Yok abi, böyle heyecanla dans edip zıplayarak bir konser izlemedim ya. Ama çok istiyorum bunu gerçekten.
1: Senden ne bir haber, ne selam.
0: Çünkü konserlerde hep çalıştığım için çalışma prensibinde şöyle bir şey var. Bir kuralları var, bizim konser kuralları diye geçiyor. Mesela çok kural değil aslında da, dikkat etmemiz gereken diyelim.

0: Avusturya'da yaşadınız, doğdunuz, belki aileniz yıllardır orada. Avusturya'daki dinleyicilerime şunu sormak istiyorum. Avusturya'nın en sakin yerini soruyorum. Ne çocuk sesi, ne çıt sesi, sadece kuş sesi. Kaçıncı bölge? Gelen cevaplarınızı merakla bekliyorum. +43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Biraz daha hareketli şarkılarla güne devam edelim istiyorum. Hava çok sıcak, inanılmaz. Hadi bakalım, Avusturya'da en sessiz, sakin yeri soruyorum. Cevaplar gelmeye başlasın. Tarkan'dan bir şarkı çal da ruhumuz, kalbimiz dinlensin beybocum. Mustafa Çatalkaya, hoş geldin paşam. İbrahim Elden, nereye gidiyorsun demiş. 34 Elden. Aynen benim araba ya, nereye gidiyor bu? Ya Mustafa, öldürdün beni gülmekten ya. Bence 10. Viyana çok güzel, sessiz sakindir demiş. Yana yana geldim ben sana, bir iki verdim. Patron diyor 10. Viyana'yı tavsiye etti, çok sessiz sakin diyor. Ben seviyorum 10. Viyana'yı ya. Yürekte kıvrak, kendi kıvrak, sever de bilmez durdurak. Abi bir de ben mesela böyle... Bağlanınca aşkı kıskıvrak, hadi bütün aşklar alatır. 10. Viyana'nın enerjisi güzel ya. Darbuka, hadi hadi gel. 13 çok sessizdi ya. 13'te de kaldım. Arkadaşlar bir sonraki geldiğimde kaçıncı Viyana'da kalayım? Bakın 2'de kaldım, 22'de kaldım, 10'da kaldım, 13'te kaldım. Viyana'ya bir daha geldiğimde kaçıncı Viyana'da kalayım? Yani kaçı tavsiye edersiniz? Hemen herkese soralım. Bu arada Murat abi, yengeç burçları için yengeçler hazır mı?
1: Evet, sırada akrepler var. Akrepler,
0: akrep mi yengeç mi?
1: Verdiğim bilgileri dur, not alabilirler. Evet, sırada akrepler akrep var. Akrepler bazı verdiğim bilgileri not alabilirler. Gerçi not almalarına gerek yok. Kafaları zehir gibiler. Bir duyduklarını bir daha unutmazlar. Hafıza kartlarının sınırı yoktur. Yalandan dolandan hiç hoşlanmazlar. Kararlılıklarıyla ön plandalardır. Akrepler kin tutmaz ama seni bir kenara yazarlar. Akrebin üstüne basmaya çalışırsanız ısırır gibi yaparlar. Direkt sokarlar. Soktukları yer direkt damardır. Aynı emekliliğe ayrılacak bir tane hemşire gibi. Akreplere bu ara çok seyahat görüküyor. Yani incelemelerime göre isinen başlayan İstanbul olabilir, İstanbul'dan dışarıya çıkabilir ama genellikle İstanbul görüküyor. Seyahatin ve oldukları yerin keyfini çıkartmaya baksınlar. En iyi anlaştıkları burçlar kova, yengeç, akrep ve ve boğalar. Ya önümdeki araba sapık sapık hareket yapıyor. Ağzımı dolaştırdı. Neyse. Akrepler bugünlük bu kadar.
0: Ya Murat abi ya. Çok iyisin ya. Akrepler ya. Şimdi Düsseldorf'tan Kübra Akrep. Salzburg'dan Serpil Akrep. Sevgili sabah. Duygu Akrep Burcu. Uyandım. O kadar çok akrep var ki. Sevgili Merve Akrep Burcu. Bakın İstanbul görünüyormuş sizde. Bence 10. Viyana'ya gelmelisin. Sabah kuş sesleriyle gerçekten uyanırsın demiş. Talat. Nine Ibo, 12'ye gel Ibo, bana çok yakın demiş, 12.

16 nasıl arkadaşlar? 16'da da hiç kalmadım ya. Abi ben niye 14, 15, 16, 17, 18 bir sürü Viyana var. Hep gidiyorum ikinci Viyana'da kalıyorum. 22'de kalıyorum. 13'te kalıyorum. 19'da kaldım. İbo 19'da ne ara kaldın? Doğru 19'da da kalmış. Bir tane ressam arkadaşım evet. Her yerde kaldığını söyleme ya. Sanatı çok sevdiğim için. Biz Adana'da sanatla büyüdük. Yanıyor Adana ya.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Temmuz ayında biliyorsunuz ki enerji bizim için çok kıymetli. 14 Temmuz'da Ferhat Göçer'le Yaza Merhaba etkinliğinde olacağız. Ferhat Göçer'in evinde olacağız. Bizi evinde ağırlayacak. 14 Temmuz Salı günü sevgili Ferhat Göçer'le beraber olacağız kıymetli dostlar. Peki kıymetli dinleyenlerimiz, sanatçılarımızla beraber böyle etkileşimi çok seviyoruz ya. Böyle işte bazı isimler oluyor. İşte Mustafa Sandal bizi mangala çağırmıştı. İşte Berkay çağırdı. Ondan sonra Cuma. Bir ara Sibel Can davet etmişti. Böyle radyo camiasına, Kuzey Kıbrıs'ta mesela çok güzel bir davet vardı tüm radyoculara. Ne kadar eğlenmiştik ya. Bence tekrardan hayata geçirmek lazım. Kuzey Kıbrıs'ta ve Yunanistan'da bir etkinlik yapalım. Onu da ben organize edeyim. Bu ne yavrum? Evet, akreplerin şarkısı geliyor. Buyurun, tüm akreplere gelsin bakalım.

0: Premium Event sevgili Bircan, ne yapıyorsun ya?
1: Açarsam ağzımı.
0: Gülay diyor ki bana şarkı yok mu? Var tabii. Bir türlü o. İstanbul Büyükçekmece Pelin, hoş geldin.

Kübra diyor ki G kasayla beni de gezdireceğim mi İstanbul'da? Tabii ki. Ben arabayı sizin için aldım arkadaşlar. Sizi gezdirmek için. İstanbul trafiğinde 5 saat kalmak için aldım.

Klagenfurt Dan sevgiler, Klagenfurt hazır mıyız? İsa Bey çok selamlar. İsa Bey'i sevenlere de günaydın diyelim. Şimdi Meltem Aydın, sevgili Gülbahar hoş geldiniz. Ankara'ya selam İbocum. Evet ya, Ankara'da ya Trump geldi ya şimdi, tüm liderler, Macron falan, bütün dünya liderleri, NATO'nun bütün üyelerinin devlet başkanları Ankara'daydı 2 gün. Ankaralılar şehri boşaltmışlar. Yani köye gitmişler, başka yerlere gitmişler, tatile gitmişler. Ankara 2 gün, 3 gün hatta bomboş. Çok enteresan bir şey var. Dün bir akım başlamıştı. Trump'la beraber herkes el sıkışıyor. Bizim patron bile yapmış İstanbul'daki Radyo 45'lik, İsmail Adıyaman. Ben bir an inandım, dedim önce Trump İsmail'i ziyarete mi geldi? Allah Allah dedim ya, bizim Radyo 45'lik Kalp Efe'mi ziyarete gelmiş. Beni sormuş İbo nerede falan. Beraber geçecektik Dünya Kupası final maçını izlemeye Trump'la, ama beni almadan gitmiş dün.

Yengeçler, aslanlar ve akrepler. Bugünün en güzel şarkılarını sizler için armağan ediyoruz. Hazır mıyız? Bir kez daha.

0: Çok güzel bir şarkıydı ya.
1: Görsen ne güzel, görsen ne güzel, bak yollarına gülsün.
2: Evet, bu da yengeçlerimize gelsin. Yengeç Burcu sert görünür ama bir nasılsın dedim miydi anne şefkatiyle yaklaşır. Ana okuluna giderken bile ilk elini tutanı hatırlar. Evine çok düşkündür. Evden dışarı çıkartmak için resmi daireden özel bir davetiye bekler. Yengeç burçlarının en belirgin özelliklerinden birisi hemi bir ana şefkati vardır. Bir de dedektif gibi takip eder. Yengeç'in küstüğünü anlarsanız en tehlikesi bir şey yok dediği zaman başlar. Bir şey olduğu zaman kıskaçlarına yakalanmayın, gerisi kolay. En iyi anlaştığı burçlar Kova, tabi suya ihtiyacı var, Kova'da sudan geldiği için. Akrep, Balık, Boğa. Ama Kova'dan vazgeçemez yengeçler. Son bir kere, yengeçlerde uzun yolculuklar olacak, güzel insanlarla tanışacak. Bugünkü bilgileri Uranüs'ten alıyorum. Biraz uzak bir gezegen ama bugünkü bilgileri o gönderiyor. O akım sağlıyor bana.
0: Ya Murat abi ya. Çok iyisin ya. Vallahi efsasın ya. Hazır mıyız Murat Erdatlı? Günün burç yorumlarını böyle bize renk kattın ya. Bak yengeçleri neler bekliyormuş.
1: Seni deli gibi sevdiğini bir bilsen. Bir sevdalı bir değilsen. Bana ne çileler çektirdiğin bir gör.
0: Ben de akrep burcuyum demiş. Abi akrepleri az önce ne güzel yorumladı ya. Ertuğrul Bey, Ertuğrul Erdal.
1: Bir öpücük alayım, sarayım sarayım.
0: Mattersburg'dan kocaman bir selam yollayalım. Mattersburg. İnşallah doğru söylüyorum. Ya ben bazen yanlış söylediğime takılmayın. Mattersburg olur, bilmem ne olur. He deyip geçin yani. Az önce diyor ben diyor akrep burcuydum. Akreplerin gerçekten dediği, Murat Bey'in dediği doğru demiş. Haftayı diyor İstanbul'a gidiyorum demiş.

Aşkım Zekiye için gelsin bu şarkı demiş. Burak aşkı bir tanecik. Hayatının anlamı Zekiye için geliyor Burak'tan. Hazır mısın Burak? Hey yaşa be.

bu kadar olur ya. Murat abi büyük emektar diyor. Direksiyon başında bu kadar güzel burç yorumlayan gerçekten kimse olamaz demiş. Aynen. Hollanda'dan sevgili Ayşe, Murat abi bütün alkışlar ona demiş abisine. Hadi bakalım. Murat abi online. Yakarım bir bilsen, bir tövbeyi bir değilsen, bana ne çileler çektirdin bir görsen. İkizleri de yorumlayabilir mi demiş. Yanayım yanayım, ateş nerede yanayım, o kırmızı dudağında. Deniz Hanım ikizler kadınıymış.

Terazileri yorumladı, aslanları yorumladı geçen gün Murat abi. Bugün yengeçleri ve akrepleri yorumladı. Ama oğlakları yorumlamadı mesela. Bak oğlaklar çok gönül koyacak Murat abi. Sen koçları da yorumladın. Bir tek oğlaklar kaldı bak. Gerçi oğlakları yorumladı mı önceki gün bilmiyorum ki.

0: Sevgili Tuğba, Viyana'dan farmasi burada mısın? Kıymetli ablası, ailesi ve o her zaman dinler. Edoş'u da çok seviyor. Güzel şarkılar sevgili Tuğba'ya ve farmasi ailesine armağan olsun. Eda bizim için çok değerli ve kıymetli. Onun değer verdiği arkadaşlar da bizim için değerli. Hazır mısın Eda? Eda ne zaman geliyorsun İstanbul'a? Baba güzel oturuyorum. Şimdi hemen ikizleri bir yorumlasın bakalım Murat abi. İkizleri neler bekliyor?
1: Evet, sıradaki burcumuz ikizler. İkizlerin kişiliği tek kişi gibi görükse de içinde garanti bir grup vardır. Sabah verdiği kararı akşam kendisi bozar. İkizler 5 dakika susarsa ya uyuyordur ya da internet çekmiyordur. İkizlerle tartışmaya girme, konu değişe değişe değişe ne tartıştığını sana unutturur. İkizlerin en büyük hobisi konuşmak, ikinci hobisi yine konuşmak. Girdiği ortamı neşelendirir, coşturur, eğlendirir. İkizler, ikizler, ikizler. İkizlerin en iyi anlaştığı burçlar, kovalar, teraziler. Yay burcuyla zıt gitseler de çok güzel iletişim olabilir.
0: Ya sen bir tanesin ya. Murat abi yorumlama. Ne güzel anlatıyor ama, değil mi? Hep hayatın gerçeklerini anlatıyor vallahi ya. Zekiye hocam da geldi. Diyor ki sıradaki bütün güzel şarkıları da sizlere de aşkıma da gelsin demiş. Bu burç yorumlarını benim de burcumu yorumlar mı demiş. Hocam sizin burcunuz ne? Bir aslan kadını olarak aslan ve balık erkeği uyumunu merak ediyor. Zeki hocam günaydın.

yayacaksan. En sevdiğiniz arkadaşınızı radyoya davet eder misiniz bugün lütfen? İki kişi yeterli. Bircan, bugün iki kişiyi davet eder misin canım? Stuttgart'tan. Nuray ablacığım, sen de davet et güzelim. Bugün iki arkadaşınızı radyoya davet ederseniz mutlu olurum. Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'deki dinleyicilerimiz. İki arkadaşınızı radyoya davet ederseniz mutlu olurum. Evin Kast, Salim abi dışarıda mısın? Bugün sesin soluğun çıkmadı kanka. Salim abi bizi herkese dinletiyor, adam ya. Günaydın. Bir aslan kadını ve bir erkek balık uyumunu merak ediyor. Murat abiye sorarız. Evet Murat abi ya, biraz böyle ikili uyumları söyleyelim. Mesela aslanla balık. Bircan diyor ki Anka Premium Event. Yani umarım anlaşırlar demiş. Çünkü aslanla balık uyumunu herkes böyle yazmış. Ne kadar güzel ya. Ben bütün burçlarla anlaşıyormuşum, onu da söyleyeyim. Benim her şeyim çok enteresan ya. Kan grubum 0RH negatif. Bütün burçlarla anlaşabilecek kapasitem var. Bir kova burcu olarak kovalar herkesle anlaşıyormuş, biliyor musunuz? Vay be. Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna. Bizle anlaşamıyorlar, adımız çıkmış ona. Sesi bile yok, yok, yok. Ben almam alana da. En yakın arkadaşınızı radyoya davet eder misiniz lütfen? Evet, radyomuzun WhatsApp'ına lütfen davet edin. Bakın WhatsApp ikonu göreceksiniz zaten. App Store ve Google Play'de var. +43 660 130 19 79. Benim çevrem Almanya'dan davet edebilir miyim? Her yerden davet edebilirsin Hülya'cığım.

Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı, gönder gelsin. Bilerim ki o taş kalbin. Bu arada yayınlarımız dünyanın her yerinde yayınlanıyor. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, Türkiye, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve her yerde farklı frekanslarda radyolarımız gerçekten çok güzel ya. İyi ki varsınız. Mesela Mustafa Viyana'da dinliyor. Ayşe Hollanda'da dinliyor. Sevgili Buket Belçika'dan dinliyor. Fransa'dan Rümeysa dinliyor. Bu kadar güzel ya. Burak Viyana'dan dinliyor. Bence Burak sen bu şiir gibi yazmışsın bir sürü WhatsApp. Kanka bunları bir sesli mesajla at kısa, onu yayına vereyim. Çok güzel şeyler yazmışsın. Bence bu yazdıklarını sesli mesajla at. Zeki Hanım da dinlesin Burak, olur mu? Ne kadar ne kadar da havalı şeysin. Yalan aşklardan yorulup. Çok güzel dileklerde bulunmuş mesajda Burak Zekiye için. Ama sesli mesaj atarsan çok iyi olur. Kıymetli dinleyenlerimiz, herkese bir kez daha bilgiyi verelim. En yakın iki arkadaşınızı radyoya davet eder misiniz? En yakın.

Şimdi biraz böyle daha farklı şarkı listesi hazırlayayım size. Mesela ne seversiniz? Şöyle. Artı 43, 660, 130, 1979. Merkez stüdyomuz Viyana ama yayınlarımız tüm dünyada.

Kıymetli dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı canlı yayınımız devam ediyor. Aha geldi bir sürü mesaj. Diyor ki İbrahim'cim, Halil'in arkadaşıyım demiş. Esat'ın arkadaşıyım. İşte bunu bekliyordum ya. Salzburg'dan kocaman bir selam yollum. Günaydın Sedef, nasılsın? Salzburg hava çok sıcakmış Salzburg. Ooo merhabalar, nasılsınız İbrahim Bey? Ya Mehmet abi, neredesin sen? Güzel ömrüm Hasibem'le beraber seni dinliyorum demiş.

0: Kıymetli eşiyle beraber bizi dinleyen sevgili Mehmet abimize de armağanımız olsun. Nasıl keyifler? En güzel şarkıları sana ve sevdiklerine de armağan etmiş olalım. Benim burcum da yengeç. Oo, yengeçleri yorumladı Murat abi.
1: Arda serseri sevmesi kolay, gönlünü kışlara mahkum.
0: Kıymetli eşinin burcu da akrepmiş. Yengeçle akrep çok iyi anlaşıyor dedi Murat abi. Yani ömrünün sonuna kadar anlaşabileceği bir burçmuş. Ne kadar güzel ya. Allah, birbirinizi bulmuşsunuz yani.
1: Benim gibi olmayacak.
0: Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Burak, bir sesli mesaj atsana kanka ya. Kıymetli bir tanecik aşkın Zeki için. Çünkü çok güzel uzun uzun yazmışsın ama bence bir tane kısacık bir mesajda sesli mesaj, onu da verelim yayına, olur mu? Senin sesinle duygularını anlatman daha iyi olur karşı tarafa.

0: Sevgili Bahariye'den sevgili Yusuf abim. Oo İbo'cum seni dinlemek çok güzel demiş. Teşekkürler. Zeliş hoş geldin. Viyana'dan benim çok yakın dostum Mustafa'cım. Mustafa geldiğimde o dediğin yere gidelim ya. Abi çok iyi ya. Orada tüm Karakoçanları da selamlar. Elazığ Karakoçan ses ver. Şimdi bu arada Avrupa'da çok benim kıymetli dostlarım da var. Ben de doğulu olduğum için çok böyle işte Hollanda'da, Den Haag'da, işte Viyana'da özellikle Viyana'da birçok yerinde geldiğim zaman da kıymetli dostlarımı da ziyaret edeceğim. Bana yazmışlar. Yayından sonra tek tek arayacağım. Paşam bir sesli mesajını dinletelim mi? Bu güzel adamın duygularını. Burak buyurun.
1: Senden önce geçen günler sanki birer gölgemiş meğer. Sen geldin ömrümün tadı da değişti rengi de. Bir insan bir kalbe ancak bu kadar güzel değer. Gözlerinde bulduğum ben dünyanın en tatlı huzuru. Canım Zekiye, canım sevgilim. Seni çok seviyorum.
0: Vay be abi çok iyisin ya. Burak. Burak'tan bir tanecik aşkı Zekiye içindi. Bu şarkıları da armağan edelim.
2: Sözlerin vardı onca yollardan bana ulaşan. Özledim sözlerini şimdi gel.
0: Bir bölüm dinletelim. Az önce dinlettik ya, güzeldi şarkı. Durukan, haydi şimdi gel.
2: Isıtan, özledim gözlerini şimdi gel.
0: Hazır mıyız? Geliyor.
2: Bekliyorum. Seni çok özlüyorum. Sensiz geçmiyor ki hiç günler. İstiyorum.
0: Ben de bu işi biliyorum ha. Tam aşk şarkısını yolladım ben.
2: Sen

Sevgili dinleyenlerimiz, arda arda en iyi şarkılarla devam ediyoruz. Sizlerden ricam, yeni dinleyicilerimiz var aramızda. Yeni arkadaşlarımız, onlara da bir hoş geldin demek istiyorum. Instagram'dan İbrahim Elden.

Irmak en yakın arkadaşını radyoya davet etti. Viyano'dan teşekkürler. Sude Hanım, Muhammed Ali, Cansel. Ya ne kadar güzel. Teşekkür ederim demiş. Zekiye Hanım'ın mesajı rica ederiz her zaman. Tabii ki dinletiriz Burak ve sizin için en güzel şarkıları. Kıymetli dinleyenlerimiz, yarın Hollywood yıldızlarını bir araya getiren çok önemli bir isim konuğum olacak. Benim de çok sevdiğim dostum Ramiz Özbay, Melisa yarın bu saatlerde konuğum olacak. Dünyaca ünlü yıldızlar, o Hollywood yıldızlarını bir araya getiren ve yaptığı her projede Türkiye'de ve Avrupa'da çok ses getiren bir isim. Kıymetli dostum Ramiz, abimiz Ramiz Özbay. Sevgili Kadir Balık'ın kıymetli arkadaşı, dostu. Bizim de çok kıymetlimiz. Bu güzel şarkıda armağan olsun. Hazır mıyız? Gelsin bir şarkı daha. Ramiz Özbay yarın bu saatlerde burada olacak. Söyle mutlu musun şimdi bensiz oralarda? Bakalım dünya yıldızlarıyla çalışmak nasıl bir duygu ya?

Vay be Refik, ne güzel bir manzara. Neresi burası dostum? Abi göl kenarında seni dinliyorum, kıymetini bil demiş. Sevgili Ender, çok teşekkürler. Sabri abi balık tutmaya gitmişti en son torunuyla. Ne oldu? Sabri Salih. Balık mı sizi tuttu Sabri abi? Anka Premium Event sevgili bizim. Bircan, ya Bircan sen dedin diye takibi aldım arkadaşımızı. Neydi ismi? Ebru, Ebru'ya da bir selam yollayalım yetişirse. O da bizleri keyifle dinlesin. Stuttgart. Acaba ben Stuttgart'a mı gelmeliyim? Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Şimdi artık yavaş yavaş son istekleri de alalım. Son 20 dakikamız çünkü. Bintat Süpermarketleri 22. Viyana'da yeni açıldı.

Günün en güzel şarkısını sevgili Burçin Koç için armağan etmiş olalım. Astrolog Elvan hazır mı? Sayfa çok güzel, ilişkiler üzerine ve farkındalık üzerine çok danışanı var. Instagram'dan da keyifle takip ediyorum. Sevgiler, selamlar. Günün şarkısı senin için ve sevdiklerin için geliyor. Hazır mısın?

günün şarkısı Elvan Lepis Akademisi ailesine darmağı edelim. Sevgili Burçin Koç, nasıl keyifler ilişki üzerine? Çok kıymetli, güzel böyle farkındalık ve çok daha detaylı psikolojik olarak da birçok insana iyi gelen çok güzel böyle işler yapılıyor. İyi ki varsınız. Bu güzel şarkı sizler için de armağan olsun.

Şimdi bazen hayatımızda güzel noktalar olacak değil mi? Böyle şarkılarımız biraz da dertli olacak, biraz da böyle hüzünlü olacak. Hep hop bir de hop bir de olmuyor yani. Kırık kalpleri unutmayalım yani. Kırık kalbi olan var mı aranızda? Hadi bakalım yaralı kalplere gelsin. Yaralı kalbimi dinletelim şöyle. Şimdi bu sıcakta da yaralı kalp aşk acısı çekenler var mı aranızda? Deniz öyle diyor bana sabah. İbrahim diyor tam gün ortasında da hakikaten böyle yaralı kalplere dokunalım demiş. Ben şimdi bazı şarkıların enerjisini çok seviyorum. Hatta Aşkın Sesi'ne davet ettim sevgili Deniz'i. Dedim ki Deniz Aşkın Sesi'nde kesinlikle çok güzel bir yayın yapalım ya. Bizim için de çok kıymetli olur. Gelsin mi? Tam böyle bir Melih'in sevdiği şarkılar aslında. Bizim akşam yayıncımız Melih. Kardeşim dinliyorsan özellikle bak Deniz Erin bu şarkısını çal lütfen.

Veda edelim Denizer'le bu şarkıyı da çok da sevdik değil mi? Yaralı kalplere gönderelim. Sude diyor ki of diyor tam diyor benim yaralı kalbime dokundu şarkı. Kim üzdü seni? Tuğçe diyor ki İba abi seni çok seviyorum. Ardahanlılara da çok selam. Teşekkürler. Sevgili İsa kardeşim çok teşekkürler, çok sağ olun. Hadi ben kaçıyorum. Bintat Süpermarketlerine çok teşekkürler. 22. Viyana'da yeni şubesi. Orada Pindrinks'leri bol bol tüketin. Her içtiğiniz Pindrinks doğrudan bana katkı sağlar, bilginiz olsun. Aşkın sesi içinde çok güzel gider bence bu şarkı demiş bence de. Tam aşkı, bugün Deniz'le onu konuştuk. Şarkı tam aşkın sesine gidebilecek bir şarkı. Vallahi biz böyle yeni şarkıları hep böyle dinletiyoruz ya. Mutlu da oluyoruz. Ve en güzel şarkıları da sizlere de armağan edelim. Peki. Artık gideyim ben.

Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle son şarkımızı da Elvan Lapis Akademi ailesine darman edelim. Sevgili Burçin Koç, nasılsın? En güzel danışanlarına güzel bir şarkı yollayalım. Tüm danışanlarına da sevgiler, selamlar. Sevgili Burçin Koç ve onu sevenlere de Elvan Lapis Akademi ailesine de bir selam. Instagram'dan da keyifle takip edin. Hoşça kalın, yarın görüşmek dileğiyle.

0: Viyana. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Viyana dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri. Viyana 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksinde dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri seçildi. Dünya genelinde 173 şehrin değerlendirildiği listenin zirvesinde ise Danimarka'nın Kopenhag şehri yer aldı. İsviçre'nin Zürih şehri 3. sıraya yerleşti. Sıralama, istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı. Viyana yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en iyi şehirleri arasında yer almaya devam ediyor. İndirimli enerji tarifeleri uzatıldı. Wien Enerji, indirimli elektrik ve doğalgaz tarifelerinin 30 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Kampanyadan hem mevcut hem de yeni müşteriler yararlanabilecek. Avusturya Başbakanı Ankara'yı ziyaret edecek. Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, 9 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Stöcker'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Avusturya'da kene uyarısı. Uzmanlar sıcak havanın etkisiyle kenelerin daha erken ortaya çıktığını ve daha geniş alanlara yayıldığını belirterek özellikle doğada vakit geçirenleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Dövizli askerlik başvuruları yeniden başladı. Geçici olarak durdurulan dövizli askerlik başvuruları yeniden alınmaya başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından randevu alarak başvurularını yapabilecek. 2026 yılının ikinci yarısı için dövizli askerlik bedeli 472.653 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Euro olarak ödenecek tutarsa başvuru günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanacak. Viyana Havalimanı'ndan tatil yoğunluğu uyarısı. Yaz tatili sezonunun başlamasıyla Viyana Havalimanı'nda yoğunluk yaşanması bekleniyor. Havalimanı yönetimi yolcuların olası gecikmeleri önlemek için uçuşlardan en az 2,5 ila 3 saat önce havalimanında olmalarını tavsiye etti. Terminal girişlerinde devam eden yol çalışmaları nedeniyle araç trafiğinde de zaman zaman yoğunluk yaşanabileceği belirtilirken sürücülere alternatif otoparkları kullanmaları önerildi. Avusturya'da araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da halk arasında PKR olarak bilinen araç muayene sisteminde önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemenin 19 Mayıs 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Buna göre sıfır araçlar ilk muayeneye 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Ardından belirli aralıklarla yapılacak kontroller sayesinde aracın ilk 10 yılında muayene sayısı 3 kez azalacak. Otoyolda feci kaza, 1 ölü 2 yaralı. Burgerland eyaletinin Mattersburg kenti yakınlarında S4 otoyolunda meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobille bir kamyon çarpıştı. Kazada bir sürücü hayatını kaybederken bir otomobil sürücüsü ve kamyon şoförü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle S4 otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı. Okullara yapay zeka ve demokrasi dersi geliyor. Avusturya Parlamentosu eğitim sisteminde önemli bir değişikliği onayladı. Yeni düzenleme ile okullarda medya ve demokrasi ile bilgisayar bilimi ve yapay zeka dersleri müfredata eklenecek. Tek kullanımlık elektronik sigara yasaklanıyor. Avusturya'da çocuk ve gençleri nikotin ürünlerinden korumayı amaçlayan yeni yasa kabul edildi. Düzenleme ile nikotinli ve nikotinsiz tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yıl sonundan itibaren yasaklanacak. Yeni yasayla ayrıca nikotin poşetlerinin satışı ve tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kurallar da daha da sıkılaştırılacak. Viyana'da bulutlu bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 18, gündüzse 26 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Son çeyrek finalistler belli oldu. 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı Kuzey Amerika kıtasında devam ediyor. Penaltılarla Kolombiya'yı yenen İsviçre ve 2-0 geriye düştüğü maçta Mısır'ı 3-2 mağlup eden Arjantin çeyrek finale yükseldi.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haberleri.
2: Viyana FM. Gurbette.

geldim. Başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Viyana FM kavşağındayız. Özlem Ayral'la birliktesiniz ve siz değerli yol arkadaşlarım. Başlıyoruz.

Evet efendim, takvim yaprağımız 9 Temmuz 2026'yı gösteriyor. Günlerden Perşembe. Tamer'e teşekkür ediyorum. Artık takvimde ve günlerde hata yapmıyorum. Efendim biraz problemli bir şekilde yayına bağlanmayı başardım. Bilgisayarımda, ana bilgisayarımda, stüdyo bilgisayarımda acayip bir sorun vardı. Son 5 dakikaya kadar uğraştım ve azmin elinden. İnanın hiçbir şey kurtulmuyor. Bir şey daha fark ettim. Bugün sizlerle paylaşacağım. Dolayısıyla tam böyle programa hazırlık yapma aşamasındayım. Bir baktım, Allah'ım yarabbim, çalışmıyor. Sistem çalışmıyor. Her şey hata veriyor ve yaklaşık 1 saattir bilgisayarla uğraşıyorum. Dolayısıyla bugün akışta kalacağız. Akışında yaşayacağız. Bir tebessüm her şeyi değiştirir. Evet, her gün yeni şarkıları ekliyordum. Bugün bakalım listemizde neler var, bana da sürpriz olacak. Ama önemli olan birlikte olmak, birlikte vakit geçirmek, sohbetin tadına ulaşmak. Yine listemizde güzel şarkılar vardır ya. Vardır değil mi? Vardır. Efendim artı 43-660-130-19-79 WhatsApp mesaj hattımız. O güzel, o sıcacık mesajlarınızı bugün de bekliyorum. Hatta bugün çok ihtiyacım olduğunu söyleyebilirim. Yazan dostlarıma şimdiden teşekkür ediyorum.

0: böyle güzeliz.
1: Evet efendim, öncelikle programımızın ana sponsoru 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'e çok ama çok teşekkür ediyorum. Bol bereketli, bol müşterili, güzel bir gün ve yaşam diliyorum. Ve ulusal içeceğimiz Pindrinks'e, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e ve şu sıcak yaz günlerinde yol arkadaşımız olan Pindrinks'e teşekkürlerimi iletiyorum. Hemen Pindrinks'inden de bir yudum alayım. Böyle bir rahatlayayım. Çok gerildim gerçekten. İnanılmaz bir gerginlik yaşadım ama çok şükür. Önemli olan sonuç. Hallettik mi? Hallettik. Geldik mi? Geldik. Sizlerle birlikte miyim? Evet.
2: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
3: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
2: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
3: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
3: Nova Süpermarket.
4: Hayat enerjisini bazen bir melodide, bazen de bir yudumda bulur insan. Pindrinks katkısız, sıfır şeker, tamamen sağlıklı ve %100 yerli içecekleriyle fark yaratıyor. Her yudumda doğallık, her damlada tazelik sunuyor. Pindrinks sadece bir içecek değil, günün ritmini belirleyen doğal bir enerji kaynağı. Modern yaşamın hızlı temposunda bile doğallıktan vazgeçmeyenlerin markası. Pindrinks, bilinçli bir tercih. Gün boyu tazelik, enerji ve sağlık arayanlar için Pindrinks, hayatın doğallığını yudumlatıyor. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun. Teşekkürler Pindrinks, enerjimizi yüksek tutan en tatlı destekçimiz oldun.
1: Evet, her zaman hayat programladığımız gibi gitmiyor. Hepiniz biliyorsunuz, bazen aksiliklerle karşılaşıyoruz, bazen tıkırında gidiyor, bazen de şunu söylüyoruz hep birlikte: aksilikler geldi mi hepsi birden gelir mi? Gelir. Ama zannediyorum önemli olan insanın o aksilikler karşısında duruşunu belirlemesi. Yapabilirim, başarabilirim, aşabilirim ya da yapamam, aşamam, bu benim harcım değil. İki grup cümleyi kurması. Evet, yani bu bir tercih.
5: Umudun sesi.
1: Evet, programın en başında soruyorum. Problemlerle, aksiliklerle hayatınızı aksatan, programınızı alt üst eden herhangi bir şeyle, bir olayla, bir hikayeyle, bir insanla karşılaştığınız zaman hangi grup cümleyi kuruyorsunuz? Başarabilirim yoksa hayır, bu benim harcım değil mi?

Evet, bir de hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını bugün bir kere daha biliyoruz, zaten hep söylüyoruz da buna ne kadar inanıyoruz orası tartışılır. Evet, dilimizde var da kalbimizde ya da şuurumuza yansımış mı, bu biraz tartışılır gerçekten. Ama ben bugün bir kere daha bunu yaşadım. Evet, sizlerle bugün aksiliklerle mücadele etme, başımıza gelen olaylarda, karşımıza çıkan aksilikler ve problemlerde nasıl davranmalıyız? Biraz bunu konuşacağız. Akışında gidecek program. Çünkü en ufak bir hazırlık yapmadım, yapamadım daha doğrusu. Neden? Son bir saattir bilgisayarımın kasasıyla uğraşıyorum ve inanılmaz emanet oturuyorum. O kadar komik bir yöntemle şu anda bu programı size ulaştırıyorum ki aklınız şaşar. Şöyle bir fotoğraf çeksem, böyle bir tahta parçasını bir kablonun üzerine koydum ve tam ayağımın altında, yani mayın tarlasında gibi hissediyorum kendimi. Eğer o tahta parçası yerinden oynarsa ben size bay bay demek zorunda kalabilirim, ama kalmayacağım inşallah. Kalmayacağım. Böyle komik bir yöntemle olayı çözdüm. Vay arkadaş. Evet, kimler bizlerle birlikte, şöyle bir merhaba demek istiyorum efendim. Tamer yazmış. Tamer'cim takvim yaprağı ve gün için teşekkür ediyorum tekrar. Cem Atın radyosu açık, mesajını görüyorum. Ayşe'nin, Ispartalı Ayşe'nin radyosu açık. Ayten'in radyosu açık dinlemede. Sevgili Zuhal mesajını Antalya Kemer'den bırakmış. Sevgili Yalçın Emine. Yalçın Emine, aldım o kalpleri. Sol yanıma yasladım, hoş geldin. Ve selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hayırlı günler, herkese selamlar, saygılar, hoş geldin, ben de hoş buldum diyen Erdatlı babama sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Sen de hoş geldin. Ve Esin bizlerle birlikte. Merhaba ablacığım, sesindeyiz, sendeyiz. Herkese sevdikleriyle güzel günler dilerim. Birbirimize iyi geldiğimiz o kadar aşikar ki. İyi ki varız, vallahi iyi ki varız. Gerçekten. Bugün birlikte olamayacağız zannediyordum gerçekten. Zuhal'cim, Antalya Kemer'e sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve çok güzel bir fotoğraf geldi Zuhal'den. Zuhal, Esin'e benzettim sanki ya. Ne kadar böyle birdenbire Esin'in fotoğrafı mı diye düşündüm. Öpüyorum seni. Merhaba ablacığım, hoş geldin. Sımsıkı sarıldım, öpüyorum. Sana, bizlere güzel bir yayın diliyorum. Esin'le beraber uzaktan tatil paylaşımı yapıyoruz ve seninle. Bak! Harikasınız. Süpersiniz. Mesafe nedir ki? İnsan seviyorsa mesafe nedir ki? Evet, başka kimler yazmadılar? Şu an kimlerin radyosu açık? Hey o yazmayanlar, görüyorum sizi.

Almanya'ya sevgili selamlar. Tamer'cim hoş geldin. Herkese selamlar, hoş geldin. Biricik Ayral abla, ne örüyorsun? Ne örüyorum ya, valla. Hani derler ya, başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Niye öyle demişler hakikaten? Pişmiş tavuğun başına ne gelmiş? Tabii gıt gıt gıt dak derken çimlerin üzerinde birdenbire insanoğlunun bir tanesi almış, önce tüylerini yolmuş, sonra çok şiddete giriyor. Kan revan. Sıradaki eser Gönlümün Sultanı, Güney Hanım'a gelsin. Saygılar Tamer. Tamer, sen ne arıyorsun bu arada? Bu arada bugün konuşacağımız konuyu bile belirlememiştim. Böyle doğaçlama gideceğiz. Ama bir şey oluştu kafamda. Bir şey paylaşacağım çünkü. Günün sözü de bugün konuşacağımız konuyla da böyle, yani Tamer'le hisse kalbel vuku. Kalbe doğmak. Doğru muydu ya? Doğru mu okudum? Bilmiyorum, yanlış da olabilir. Bir de üstüne istemeden aşık oldum diyorsun. Hayat cesaret edenlere en güzel kapıları açar diye başlamış günün sözü. Hayat cesaret edenlere. Küçük ama kararlı bir adım en büyük hayallerin başlangıcıdır. Bugün dünden daha iyi olmak için kendine bir şans ver. Kendi kaleminden. Çok güzeldi. Benim felsefem. Bayıldım.

0: Bu arada Evin bizlerle birlikte. Evincim hoş geldin. O kalpleri aldım, sol yanıma yasladım.
1: Bana biraz aşktan söz et, bana biraz senden söz et.
0: İngiltere'ye sevgiler, selamlar. Cevatçım hoş geldin. Merhaba, sıcak İngiltere'den Özlem abla. Sıcak İngiltere'ye sevgilerimi, selamlarımı gönderirken diyorum ki İngiltere herhalde uzun zamandır böyle bir sıcakla karşı karşıya gelmemiştir diye düşünüyorum. Özlem abla nasılsın? Vallahi çok iyiyim. Gerçekten iyiyim. Ama bir saat önce görseydiniz halimi. İyi yayınlar diliyorum sana. Teşekkür ediyorum. Ben de sana iyi dinlemeler diyorum. İyi çalışmalar. Ve Ispartalı Ayşe. Vuhuu! O zamanla keyfe keder zamanı başlasın. Perşembe günü huzur, kahkaha ve güzel enerjiyle dolsun. Bugün ne yapıyoruz belli değil. Çünkü plansızlığın da ayrı bir keyfi var. Evet, onu yaşayacağız bugün. Keyfimize bakıp günü güzelleştiriyoruz. Varsa şekerim çaya geçelim. Vay. Çok alemsin ya. Efendim biliyorsunuz perşembe günleri şarkılardan fal tutuyorduk. Orayı böyle birazcık dondurduk, mola verdik. Sonra iki format buldum. Kendi projelerimde. Formatlardan perşembe gününe uyan bir karar anımız vardı. Bir de hayal dükkanımız vardı, hatırlarsınız. Böyle dönüşümlü olarak bu formatları sizlerle buluşturmaya karar vermiştim. Ama yaz döneminde malum yaz böyle çok da yormadan keyifle devam edebilmek için perşembe gününe şöyle dedim. Serbest günümüz olsun. Yani serbest hareket edelim. Doğaçlama ve akışında bir gün olsun perşembe. İlerleyen zaman diliminde bu formatları geliştireceğim ve bu formatlar sizlerle inşallah Allah ömür verirse buluşacak. Çünkü iki format da çok güzel. Onları böyle kıyıda köşede bekletmeyeceğim. Bu yüzden bugün böyle akışındayız. Bugün akışındayız derken aslında programa hazırlık yapacakken olanlar oldu. Yüce Yaradan dedi ki akışa bırak. Tıpkı Mevlana'nın da dediği gibi.

Yeditepe'li şehir İstanbul'a sevgiler, selamlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Aytencim, hoş geldin. Serin ve hafif yağışlı bir perşembe gününden herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Bu arada nasılsın ablacığım? Umarım iyisindir. İyiyim, iyiyim, çok iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendime şunu söyledim. Özlem Ayral, başardın. Tebrik ediyorum seni. Bu çok iyi geldi bana ya. Her zamanki gibi o güzel kadife sesindeyim. Öptüm bal yanaktan demişsin. Ben de seni çok öpüyorum. Çok çok öpüyorum.

Burdurlu Mehmet. Ooo, Burdurlu Mehmet yazılmış. Süper. Selamlar Özlem Hanım, nasılsınız, iyi misiniz? Valla ben iyiyim, inşallah sen de iyisindir. Bayağıdır yazamıyorum size, kusura bakmayın, fırsat olmuyor, kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Valla Mehmet, Burdurlu Mehmet, bu konuda rahat ol. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor. Önemli olan şu anda buradasın, geldin, buluştuk, kavuştuk, ne mutlu. Yani unutulmamak çok güzel bir kere. Çünkü insanoğlu mesela bir şey yapmaya sonra unutuyor, es geçiyor. Nasıl olsa günlerdir yapmadığı bir şey. Ama unutulmamak çok değerli, çok kıymetli. Hoş geldin.

0: Evet, ne kadar meşhur oldu bu şarkı, bu türkü, bu eser. Neden bilmiyorum ama ben bu eseri bir türlü sevemedim. Diyeceksiniz ki niye yayında? Bilmiyorum ki. Öyle arada kalmış. Bir zaman atmışım listeye. Bugün de böyle doğaçlama gidiyoruz ya. Sesimi çıkarmadım. Vardır bir hikmeti dedim. Çalıversin gari dedim. Ama çok seven var bu çalışmayı, var biliyorum. Ben sevmiyorum diye, herkes sevmeyecek diye bir kural yok. Evet, şimdi sevgili Suat, merhaba.
1: Selam abla. Öğleden önce hava kapalıydı, şimdi güneş açmaya başladı. Peki akışına bıraktık. O zaman ben bir akışına bir soru sorayım.
0: Sor
1: herkes
0: bakayım.
1: İçin dahil bu soru. Herkes dahil, ablalarım, abilerim ve benden büyük küçük herkese.
0: Tamam.
1: Türkiye'de 40 yaşında veya 50 yaşında emekli olmanın faydaları veya zararları ne diye bir soru sorayım. Ondan sonra, çünkü bunu bugün biz iş yerinde biraz tartıştık. Hani burada 65 yaştan önce emekli olamıyorsun yani sonuçta. Benim de haftaya bir mahkemem var. Ayağımdan iş kazası geçirmiştim.
0: Geçmiş olsun.
1: O yüzden bugün o konuyu tartıştık. Bana dediler ki sen kesin emekli olacaksın belirli bir yaştan önce. Yani 65'ten önce emekli olacaksın diye. Öyle bir karar çıkabilir dedi benim patronum. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, Türkiye'deki erken emeklilik hakkında?
0: Valla ben bu soruyla alakalı hiçbir fikrim ve bilgim yok. Bilgim olmadığı için konuşamıyorum. Çünkü benim bir emeklilik hakkım yok. Dolayısıyla çok ahkam kesemem ama mantığım şey diyor, gördüğüm şeyleri de söyleyeyim. Mesela erken emekli de olsa Türkiye'deki ekonomik şartlar emekli maaşıyla geçinmeye yeterli değil bir kere. Bunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla erken emekli de olsa çalışmaya devam ediyor insanlar. Etrafımdaki insanlar en azından böyle. Bence 40 yaş emeklilik için çok erken bir yaş. İnsanın gücü yettiğince çalışmalı. Çünkü emeklilik, ya dediğim gibi emekli olan insanların hiç kıyıda köşede oturduğunu görmedim ben. Görmediğim için nasıl emekli olunuyor? Yani sadece bir iş yerinden emekli olmak. Bilmiyorum ki Suat, vallahi benim bir fikrim yok. Fikri olan arkadaşlara bir soralım. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlara soralım. Ama bence 40 yaş, öyle mi ya? 40 yaşında mı emekli oluyor Türkiye'deki insanlar? Bak bunu bile bilmiyorum. Eğer 40 yaşında emekli oluyorlarsa, ne bileyim, ev sahibim erken emekliliğe müracaat etti ama çıkmadı mesela. Bir sürü sorun yaşadı, çalışmaya devam ediyor. Yani şu erken emeklilik Türkiye'de çok da popüler bir şey değil ki.

Evet Burak'cığım, hoş geldin senin mesajına. Geçmeden önce Tamer'in de bir isteği var, onu da hazırladım. Şenolcuğum hoş geldin. Seni biraz beklettim. Hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar diliyorum sana. İki gün önce ölüm dedik. Dün maalesef bana annemin yanımızda olamadığı yıllarda annelik yapan, beni bacaklarının arasında büyüten, ömründen ömür veren babaannemin ölümüyle yıkılmış durumdayım. İşte hayatta hiçbir şey tesadüf değil. Bir gün önce gerçekten Raşit'in sorduğu soruyla böyle hepimiz bir sallandık. Demek ki bunun bir sebebi varmış. Demek ki bu bir antrenmanmış. Ben sevgili Esin'le de görüştüm. Allah rahmet eylesin. 11 senedir zaten sıkıntılı bir hayatı varmış babaannemizin. Özgürlüğüne kavuştu diye düşünüyorum ama tabii bunun acısı başka bir şey. Böyle düşünsek de canımızın yanmaması mümkün değil. Hele geçmişe dair anılarımız varsa, geçmişe dair güzel anılarımız varsa, onlar olduğu sürece ne düşünürsek düşünelim, isterse vefat eden yakınımız 150 yaşında olsun, hiç fark etmez. İsterse işte 20 senedir çok ağır hastalık içinde olsun. Evet, kalbimizin bir tarafı şunu der, nihayet kurtuldu, ama bir tarafı da eski anılar, bir daha görememek, elini tutamamak, gözlerine bakamamak, sarılamamak, öpememek vesaire vesaire, bir sürü duygusal platform devreye girer ve sizin için, bizim için, hepimiz için bir üzüntü oluşturur. Bu çok doğal. Ama dediğim gibi hayat böyle bir şey. Hepimiz için geçerli. Hiçbirimiz vaktimizi bilmiyoruz. Ne zaman ne olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz anda en doğru şeyleri yaparak, en doğru tavırlarla yola devam etmek en önemlisi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun babaannemizin. Valla nurlar içinde yatsın inşallah. Lütfen bugünkü programına etki etmesin. Ben herkesten razıyım. Kendinize iyi bakın, sevin, kırmayın. Hayatınızın her gününü dolu dolu yaşayın. Sevgilerimle, çok güzel bir mesajdı. Bu eseri de senin için aldım sıraya. Dediğin gibi hayat devam ediyor. Yok, programa yansıtma gibi bir lüksüm yok. Çünkü dinleyen birçok yol arkadaşımız var. Dolayısıyla hepimize iyi gelen bir program diliyorum.

Burak merhaba. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. İstek parçam için WhatsApp'tan bir isim gönderdim. Çünkü bir sürü çalışma çıktı. İstediğin çalışma o mu? Yahşi olar.

Evet, Burdurlu Mehmet abi mesajımız var. Sabah Ali abinin programını yetiştiremedim, Şenol'a yazamadım. Şimdi söyleyeyim bari, başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Allah babaannemizin mekanı cennet olsun. Bence bir yerlerden şu anda bizi izliyor. Ben öyle inanıyorum. Çünkü ben ölümün bir son olduğuna inanmadığım için hep şey düşünüyorum. Beden evet ölümlü. Bedenimiz etten kemikten ama ruhlar hep yaşıyor ya. Ve her yerde geziyorlar bence.

0: Evet Ayşecim, söz sende.
1: Selamlar ablacığım. Hollanda'dan sevgiler gönderiyorum sana
0: Teşekkür
1: ve bütün Viyana
0: ederim.
1: FM ailesine.
0: Teşekkür ederim.
1: Suat'ın sorusuna bence cevap vermek istiyorum. Hani benim görüşüme göre şu olur. 40 yaşından sonra emekli olunursa o evde kavga başlar. Karı koca birbirinden bıkar. Birisi der ki ben oturmaya gideceğim. Öteki der ki temizlik yapacağım. Evden gider misin falan.
0: Evet.
1: Birazcık uzak kalmak. Hani iş daha iyi oluyor çalışmak. Çünkü yorulup evine geliyorsun. Birbirini özlüyorsun vesaire. Hani 40 yaş çok genç. Yani
0: Çok genç.
1: 60'lı yaşları bilemem ama 40 yaş için
0: 60
1: ideal
0: bile genç
1: değil.
0: bence. Ama şöyle bir şey var. Tabii kişinin fiziksel durumuna, bedenindeki sağlık durumuna göre de değişir. Yani bazı insanlar görürsünüz 80-90 yaşındadır ama 30 yaşındaki insanları suya götürür, susuz getirir. O kadar dinçtir ve sağlıklıdır. Bazı insanlar da vardır 30 yaşındadır ama bakarsınız bedenen bütün hastalıkları vardır, vücudunda her yer hastadır ve 60 yaşındaki insanın görüntüsüne sahiptir. Dolayısıyla bu birazcık da fiziksel özelliklere göre değişir. Yani 40 yaş erken mi geç mi derken o kişinin fiziksel durumuna, psikolojik durumuna, sağlık durumuna göre değişir. Ama ben Türkiye'de 40 yaşında emekli olan hiç kimseyi görmedim arkadaşlar. Yani ben Türkiye'de yaşayan birisi olarak çevremde bayağı geniştir, fena değildir. Daha 40 yaşında emekli olan kimseyi görmedim.

Evet, ben de bugün size bir soru sordum. Karşınıza çıkan aksilikler, problemler, sıkıntılar sizi vazgeçirir mi, yoksa yola devam etme kararıyla ve azmiyle devam eder misiniz? Yani ben bunu başarabilirim mi dersiniz, yoksa bu benim harcım değil, ben bunu başaramam mı dersiniz? Böyle bir soruyla başladık. Esin şöyle bir cevap vermiş: eğer çok ağırsa bir süre tökezlerim ama sonrasında toparlarım kendimi ve toparlanmasına yardımcı olmaya çalışırım etrafımdakilerin.

Tamer'den geldi. Vay. Bundan sonra herkese ederi kadar. Herkese ederi kadar. Herkese değeri kadar.

Bazen söylemek istediklerimizi şarkılar söylüyor. Bazen içimizde biriktirdiklerimizi aman söylemeyeyim şimdi çok da şey oluyor. Atarlı tutarlı oluyor diyoruz ama gene de kendimizi bulduğumuz şarkılarda herkese ederi kadar gerçekten de doğru. Sevgili dostlar bugün ne yapıyoruz? Şimdi bugün başıma gelen bir şeyi anlatacağım size. Ve sonrasında da hadi hep birlikte bu konuyu biraz masaya yatıralım diyeceğim. Bilmiyorum yatırabilir miyiz? Yatırırız be, yatırırız. Çünkü hepimizin gerçekten sıkıntılı olduğu bir alan. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Sabahları ben 1 saat kadar, bazen 2 saate de yaklaşıyor. İnanılmaz bir şey ama okumayı sevmeyen o kadar çok ki bunlardan birisi de sen olabilirsin. Kesinlikle. Bir itirazım yok, sevmiyor olabilirsin, herkes sevecek diye bir şey yok ama kitap okumanın ne kadar kıymetli bir aktivite olduğunu, aktivasyon diyordum neredeyse, aktivite olduğunu defalarca söylüyorum. Evet biraz sıkıcı gibi gelebilir ama inanın hayatınızda yepyeni pencereler açabilecek, yeniden düşünebileceğiniz, belki de bugüne kadar düşünmediğiniz şeyleri bir sayfanın içerisinde bulabileceğiniz bir aktiviteden bahsediyorum. Ve enteresan bir şey, mesela bazı kitaplara da okurken karşı gelirsiniz. Yok ya bu kadarı da olmaz. Hayır ya hiç de gerçekçi değil. Yani bu çok da hayatsal değil, çok da hayatın içerisinde değil dersiniz bazı kitapları okurken. Değil ki olay yerini okuyanların bir kısmının böyle düşündüğüne eminim. Özellikle Olay Yeri kitabının son bölümlerinde eminim bunlar düşünüldü. Yani herkes düşünmese de birkaç okurumun bunu düşündüğüne eminim. İtiraf edemediler belki ama düşündüler. Çünkü ben mucizelerin gücüne, olmayacak dediğimiz şeylerin olabileceğine o kadar şahidim ki, o kadar hayatımın içinden ki, yani orada okuduğunuz ya yok bu kadar da olmaz dediğiniz şeylerin bir kısmının kitapta olduğu kadar böyle ayan beyan olmasa da hayatımda olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ama tabii kimse inanmak zorunda değil, kimse evet ya bu gerçek olabilir demek zorunda değil. Şimdi sabahları ben 3 kitabı birden okuyorum. Neden diyeceksiniz? Ne bileyim öyle alışmışım. İşte kitaplardan bir tanesi zihinsel ve bedensel

İyileşme Bilinçaltının Gücü isimli kitap Joseph Murphy'nin ve Joseph Murphy bir psikolog. Bir tanesi Erwin Yalom'un Ölümle ilgili Güneşe Bakmak isimli kitap. Bir tanesi de yeni yazarlardan yeni başladım. Sevgili Aysel'in Uyanan Kadın isimli kitabı. Şimdi çok enteresan bir şey. Bu kitapların üçüne birden başlarken aralarında bir bağ olabileceğini hiç düşünmemiştim. Gerçekten bu sabah bunu o kadar derinden hissettim ki, hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını hep söylüyoruz da yaşarken de çok şaşırıyoruz. Özellikle bilinçaltının gücüyle alakalı, mesela Esin sordu bana nasıl bir kitap, ben ilgileniyorum psikolojiyle, iyi mi dedi. Ben şey dedim, yani vasat bir kitap, ortalamada, yani ben çok inanamadım her şeyin bilinçaltı gücüyle olabileceğine. Eğer gerçekten her şey bilinçaltı gücüyle olabilseydi, insanlar birçok şeyi hallederlerdi gibi bir tez ürettim. Hatta sevgili Sinem'in yaş günü hediyesidir bu kitap. Ona da aynı şeyi söyledim. Sinem dedi ki, hayır dedi, ben senin yerinde olsam birazcık daha düşünürüm, düşünerek okurum. Okumaya devam ettim ve bugünkü bölümü şimdi sizlerle çok kısa bir şekilde bir bölümünü paylaşacağım. Sonrasında da başıma gelenleri anlatacağım. Gerçekten de çok enteresandı. Şimdi şöyle en son okuduğum bölüme geleyim. Üçüncü bölüme geçmemişim daha. Efendim, hatırlanması gereken fikirler. İyi şeyler düşünürseniz iyi şeyler olur. Kötü şeyler düşünürseniz kötü şeyler olur. Gün boyunca ne düşünürseniz o olursunuz. Bu birinci etken. Bilinçaltınız sizinle tartışmaz, bilinçli zihninizin söylediklerini kabul eder. Buna gücüm yetmez derseniz, bilinçaltınız bunu gerçek kılar, o yüzden daha iyi bir düşünce seçin, onu alacağım, bunu zihnimde kabul ediyorum deyin. Evet, devam ediyorum. Seçim yapma gücüne sahipsiniz, sağlığı ve mutluluğu seçin. Dost canlısı olmayı ya da olmamayı seçmek sizin elinizde. İşbirlikçi, neşeli, dost canlısı, sevilebilir bir kişi olmayı seçeriz, seçiniz. Tüm dünya size bu doğrultuda yanıt verir. Harika bir kişilik geliştirmenin en iyi yolu budur. Ve sonraki maddeye geçiyorum. Bilinçli zihniniz kapıdaki gözcüdür. Eğer işlevi bilinçaltınızı yanlış izlenimlerden korumaktır. İyi bir şeyin olabileceğine ve şu anda gerçekleştiğine inanmayı seçin. Bakın ne kadar iddialı, değil mi? En büyük gücünüz seçme özgürlüğünüzdür. Mutluluğu ve bereketi seçin. Evet, bir madde daha okuyorum. Başkalarının ifadelerinin ve telkinlerinin size zarar verecek bir gücü yoktur. Yani bazen bir işe koyulursunuz, bazen bir şeye karar verirsiniz. Etrafınızda bazı insanlar yapamazsın, edemezsin, başaramazsın gibi dışarıdan böyle bir telkinlerde bulunur. Ve bazen bunlara kapıldığınızı falan düşünürsünüz. Ama çok enteresan, başkalarının ifadelerinin ve telkinlerinin size zarar verecek bir gücü yoktur. Tek güç kendi düşüncenizin hareketidir. Başkalarının düşüncelerini ve ifadelerini reddetmeyi ve iyi telkinlerde bulunmayı seçebilirsiniz. Efendim, bakın burası çok enteresan. Burak'cığım, şimdi aldım sıraya, vereceğim sırada. Lütfen dikkatli dinleyin. Bakın bu aslında birçoğumuza faydası olabilecek bir şey. Ne dediğinize dikkat edin. Şimdi programlarda çok sık şunu söylüyorum. Diyorum ki ağzınızdan çıkan kelimelere, cümlelere dikkat edin. Her biri önemli ve kıymetli. Hatta ben birazcık daha bir level daha yukarıya çıkartıyorum bunu. Diyorum ki her söylediğiniz bir duadır, bir temennidir, bir dilektir. Evet, devam edelim. Ne dediğinize dikkat edin. Her sıradan sözcüğü bile dikkate almanız gerekir. Asla başarısız olacağım, işimi kaybedeceğim, kirayı ödeyemem demeyin. Bilinçaltınız espriden, ironiden anlamaz. Her şeyi gerçek sanır. Şimdi bir madde daha. Zihniniz kötü değildir. Doğanın hiçbir gücü kötü değildir. Her şey doğanın güçlerini nasıl kullandığınıza bağlı. Zihninizi bütün insanları kutsamak, iyileştirmek ve ilham vermek için kullanabilirsiniz.
Ve işte geldik zurnanın zırt dediği yere. Asla yapamam demeyin. Bu korkuyu şunu söyleyerek yenin. Bilinçaltının gücüyle her şeyi yapabilirim. Evet, sabırlı olun. 3 maddemiz kaldı. Ama şarkı girdi. Tamam, 3 maddeye geçeceğim. Esin Uyanan Kadına da başladım. O kitaptan da bahsedeceğim. Evet, bu çalışmayı Tamer ve Günay başta olmak üzere ummadığım anda karşıma çıktı ve hayatım değişti diyebilen hepinize armağan ediyorum.

Aa, kahve saati gelmiş. Ben gideyim bir kahvemi yapıp geleyim. Buran çalışmasında hemen aldım sıraya. Burak istedi bir Azeri çalışma. Yıldız Silben'in hemen ardından Azeri çalışma sırayı alacak. Ve bugün başıma gelenler ve bu kitap ve diğer kitaplarla ilgili bağlantıyı da sizlerle paylaşacağım. Aslında yani bilinçaltının gücüne ne kadar inanırsam inanayım, inanmıyormuşum ya. Vallahi inanmıyormuşum. Bunu bir kere daha bugün anlamış bulundum. Hepinizin işine yarayacak diye düşünüyorum bugün konuşacaklarımız. O yüzden lütfen radyonuz açık olsun ve lütfen dinlemeye devam edin. Çok sıkıldım, çok konuşuyorsun falan demeyin. Allah aşkına müzikleri her yerde dinlersiniz. Önemli olan size kolaylık sağlayacak, hayatınızı kolaylaştırabilecek, yolunuzu aydınlatabilecek bir cümleyi yakalarsanız ne âlâ diyorum. Evet, artık 43-660-130-19-79 mesajlarınızı bekliyorum. Konuya dair ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Bunun dışında 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket katkılarıyla programımız devam ediyor. Kahvemi alıp geliyorum.

Alıyor mu hiç yudumu? Her bir şey yaşıyorlar.

Evet, kahvem, keyfim ve kahyası mikrofon başındayız. Aa, çok güzel olmuş. Gerçekten. Benimle birlikte bir şeyler içebilenlere diyorum ki afiyet olsun.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam edeceğiz, merak etmeyin. Başıma gelenleri merak etmiş Ayşe. Yok ya, o kadar heyecanlı beklemene gerek yok. Çok sıradan bir şey aslında.

Evet, Zuhal'den bir fotoğraf geldi. Dondurma. Hepimize afiyet olsun. Önce dondurma, Özlem Ayran'la kayfe keyfi. Kayfe keyfi. O neydi? Aa, kayfe keyfi. Kahve keyfi. O zaman alıyorum bir yudum. Ay, bugün kahvem başka güzel olmuş. Afiyet olsun Zuhal'cim, manzaran da öf yakıyor. Efendim, Burak demiş ki mesajında, bilinçaltımız hayatımızın arkasında sessizce çalışan devasa bir iletişim sistemi gibidir. Gerçekten. Gün boyunca düşündüğümüz, hissettiğimiz ve inandığımız her şeyi bir mıknatıs gibi çeker ve kaydeder. O yüzden ona ne fısıldadığımız önemlidir. Çok önemlidir.

Evet, kalan 3 maddeyi de okuyayım, sonra mesajlarınıza geçeceğim. Sevgili Esen'in mesajı var, Ayşe'nin mesajı var, mesaj bırakmak isteyenler, fikir yürütmek isteyenler, düşünenler lütfen yazsınlar. Korkunun, cehaletin ve batıl inançların değil, hayatın sonsuz gerçeklerinin ve ilkelerinin bakış açısından düşünmeye başlayın. Başkalarının sizin için düşünmesine izin vermeyin. Kendi düşüncelerinizi seçin, kendi kararlarınızı kendiniz alın. Ve bir diğer madde, kendi ruhunuzun, bilinçaltınızın kaptanı ve kaderinizin efendisi sizsiniz. Unutmayın, seçme özgürlüğüne sahipsiniz. Hayatı seçin, sevgiyi seçin, sağlığı seçin, mutluluğu seçin. Şimdi efendim, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimeden sık sık bahsederim. Çok etkileyen bir ayettir o ayet. Bütün ayetler bizi çok etkiliyor ama hiç unutamadım. Biz sizi bir yol ağzına getirdik ve bıraktık. Yani hep bir yol ağzındayız. Yani hep seçimler aslında bize ait. Son maddeye gelince, bilinçli zihniniz neyin gerçek olduğunu varsayar ve inanırsa, bilinçaltınız da buna inanır ve bunu gerçekleştirir. İyi talihe, ilahi rehberliğe, doğru eylemlere ve hayatın tüm lütuflarına inanın. Şimdi efendim, kitabın tam burası. İkinci bölümün bitişi, üçüncü bölüme başlangıç. Ben burada kitaba ara verdim ve bir diğer kitaba geçtim. Üçüncü bölüm de şöyle başlıyor. Bilinçaltınızın mucizeler yaratma gücü diye bir bölüme henüz geçmedim. Buraya tekrar arayı koyalım. Sonrasında aslında bu kitaptan önce sevgili Esin'in de merak ettiği, dün reklamını yaptım. Sevgili Aysel, soy ismini hatırlayayım. Aysel, bir dakika, Instagram'ındayım şu anda. Sevgili Aysel Düngel'in kitabını Bilinçaltının Gücünden önce okumaya başladım. 40 sayfa kadar o kitaptan okudum, sonra buna geçtim. Şimdi sevgili Aysel'le nasıl tanıştık? Hayatta hiçbir şey tesadüf değil diyorum ya. Biliyorsunuz yeni bir platform var. Aslında yeni değil, 2 senedir kapalı bir platform. Threat. Nasıl okunuyorsa artık, o platformda beni takibe başladı ve oradan yorumlar yaparken Instagram'da da ekledi. O beni ekleyince, böyle duyarlı olunca ben de onun profilini inceledim. Baktım yeni yazarlarımızdan, genç yazarlarımızdan. Hep şunu düşünüyorum, hani biz hep destek istiyoruz ya kitap yazan insanlar. İyi de biz kimi destekliyoruz da bu kadar destek istiyoruz dediğim son 3 ayda yeni yazarların kitaplarını almaya başladım. Onlardan bir tanesi de sevgili Aysel'in kitabı. Kitap dün elime geçti ve sabah işte Bilinçaltının Gücüne geçmeden önce Uyanan Kadın isimli kitabına başladım Aysel'in. Yolu açık olsun inşallah. Tabii yeni yazar olduğu için, ilk kitabı olduğu için böyle çok büyük beklentiyle başlamadım. Kitap şöyleydi. Kendi hayatından, otobiyografi aslında, çocukluğundan başlamış, küçük küçük yaşadıklarını paylaşmış. Ama kitabın işte bu 30-40 sayfasında aslında vermek istediği mesaj şuydu. Hayatta karar verdiğiniz ve olmayacağına inandığınız şeylerle mücadele ederseniz, savaşmaya devam ederseniz ve olacağına inanırsanız başarabilirsiniz. Bakın, çok enteresan değil mi? Sonrasında bu kitaptaki mesajlar ve sonrasında Erwin Yalom'un ölüme dair bir kitaptır. Ölümle yüzleşmek, güneşe bakmak gibidir diyor Erwin Yalom. Onu da okudum. Baktım ki programa hazırlık zamanım gelmiş. Stüdyoya geldim. Bilgisayarımı açtım. Bir baktım yayına bağlanma prosedürümde ses ayarlarım yok. Şimdi hep şunu söylüyordum kendime. Senin el becerin yok, yeteneksizsin, başaramazsın. Bakın bunu ben kendime yıllardır söylüyorum ve ne kadar büyük bir hata yaptığımı anladım. Bir anda şey geldi aklıma. Kitaptaki bu maddeler geldi. Ve dedim ki yapabilirim ya, başarabilirim. Uğraştım. Sesi halletmeye çalışırken programa
Viyana FM vasıtasıyla bağlandığım uygulama arıza verdi. O arıza verince iş iyice çığırından çıktı. Ama ben hala olacak ya, başaracağım. Sadece kitabın bende bıraktığı izle devam ettim. Bakın, enteresandır ya. Bazen diyorum ya, hayatta hiçbir şey tesadüf değil ve her şeyin bir karşılığı var. Bir şey yapıyorsanız, herhangi bir yerdeyseniz, mesela şu anda Viyana FM'i dinliyorsunuz, bunun bir karşılığı var. Hayatta bir karşılığı var. Bir sebepten dolayı dinliyorsunuz. Mutlaka hayatınızda bir yere dokunan bir tarafı var. İşte bu size ait tarafı. Artık hanginizin hayatında nereye dokunduğunu bilemem. Bunun cevabı sizde. Ama mutlaka bir karşılığı var. Ve ben uğraşırken bir yandan saate bakıyorum. İşte 40 dakikam kaldı, yarım saatim kaldı. Ben hala çözemiyorum sorunu. Sorun çözülemez bir hale geldiği gibi her şey fire vermeye başladı. Ne bileyim, bütün programlar hata vermeye başladı. Ve şey dedim, bir sakin ol, bir kendine gel, bir yudum su içtim, başaracaksın. Halledebilirsin. Halledilmeyecek bir sorun değil. Derken çok basit bir yöntemle, çok ilkel bir yöntemle ses problemini çözdüm. Ama yayına bağlandığım uygulama çalışmıyor. Bir anda şey düşündüm, bunu kaldırıp tekrar yüklemem zaman alacak, ayarları girmem zaman alacak. Ne yapmam gerekiyor? Ben bunu da başarırım dedim. Ne var? İşte 20 dakikam kaldı. Zaten müzikleri hep birlikte ayarlarız dedim. Birlikte kotarabiliriz dedim. Bütün bu cümleler hep olumlu cümlelerdi. Ve inanılmaz bir şey oldu. Kendiliğinden, ben hiçbir şey yapmadan uygulama düzeldi. Yani programa bağlandığım, şu anda programı dinlemenizi sağlayan ara uygulama, bağlantı uygulamam kendiliğinden düzeldi. Ben hiçbir şey yapmadım. Ve bir tahta parçasını bir kablonun üstüne koyarak şu anda sesimi size ulaştırabiliyorum. Yani başardım. Şimdi nereden nereye? Kitabı okudum. Bu kitaba karşıydı zihnim. Ama okudum, okumaya devam ettim. Ve kitapta işte o öğretiler beni etkilemiş demek ki. O öğretiler ışığında şu anda sizinle olmayı başardım. Yani demek istediğim, hayatta gerçekten düşüncelerimizin gücü kadar güçlü bir şeyin olmadığını bugün bir kere daha anlamış oldum. Ve düşünebiliyor musunuz? Hiç tanımadığım genç bir yazarın kitabıyla bu sabah başladım. Yani çok acıklı bir hayat hikayesini anlatırken, oradaki o mücadelesini okurken, bu kitaba geçişim ve sonrasında olanlar.

Kahveler geldi. Zuhal, çok güzel. Ay ne güzel görünüyor. Hadi, afiyet olsun. Kahvemizi aldık, geldik demişsin. Aldım bir yudum. Evet, dolayısıyla bugün programa hiç hazırlanmadan böyle doğaçlama gidiyoruz. Müzikler de öyle. Özel bir hazırlık değil. Listemde ne varsa o.

Evet, Burak'tan bir mesaj var. Efendim, hayattaki aşkına seslenmiş. Zekiye'ye seslenmiş. Zekiye'nin radyosu açıksa diyorum ki Zekiye, iyi dinle. Senden önce geçen günler sanki birer gölgeymiş meğer. Sen geldin, ömrümün tadı da değişti, rengi de. İyi ki varsın, seni seviyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum aşkım.

0: Bir an Raşit'in benden önceki programda attığı mesajın son cümlesine takıldım. Ben Tayland'da yaşamak isterdim. Vallahi Tayland'da bir ay yaşadım. Ben istemezdim. Hoho, çok zor bir ülke ya. Çok zor. Çok acayip. Bir kere Raşit, sen orada aç kalırsın canım. Bir şey yiyemezsin. Ayrıca sıcak var ya sıcak. Öyle bir sıcak görmemişsindir hiç. Ya benden önceki mesaja niye takılıyorum? Bir dakika, şöyle bir durduralım. Raşit'ten gelen bir sesli mesajımız var. Hemen yer verelim.
1: Merhaba Özlem abla, kolay gelsin.
0: Teşekkür Pardon. Ederim.
1: Sen arkadan ses gelince sevmiyordun. Benim portretin sizi gelince. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ederim.
1: Yeni geliyorum yayına. İş yoğunluğundan dolayı. Ondan sonra da öğleni kıldım.
0: Oh, Allah
1: Anca
0: kabul etsin.
1: Şimdi gelebildim.
0: Allah kabul etsin.
1: Keyifli yayınların olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Yayın neyle alakalı haber edersin.
0: Haber ederim.
1: Ya da etmezsin. Kafana göre takıl. Hadi görüşürüz.
0: Zaten kafama göre takılıyorum bugün. Merak etme. Bu arada forklift sesini ben sevmiyorum değil. Dinleyen bütün dinleyiciler için rahatsızlık vermesin diye düşünüyorum. Evet, Gülcan Bey'den kahve fotoğrafı gelmiş. Selam Özlem Hanım, güzel yayınlar olsun. Teşekkür ederim, iyi tatiller. Alıyorum bir yudum, afiyet olsun. Ve Fırtına Mehmet, online. Özlem Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Fırtına Mehmet online. Teknik ekip görev başında. Keyfe kederin keyfini yaşayalım. Yaşayalım. Viyana FM ailesine ve tüm değerli dinleyicilerine Hollanda'dan gönül dolusu selamlar gönderiyorum. Aldık selamlarını, sevgilerini. Biz de sana, hepimiz adına konuşuyorum. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyorum. Ve Arda'nın mesajı vardı. Arda şimdi itiraz ediyordur demiştim. Etmiş zaten. Şimdi Arda'nın mesajına geçeceğim ama beynim yandı, bilinçaltım kapandı şu an diyen tam eve. Aç orayı. Bilinçaltı önemlidir. Evet efendim, şöyle hemen, neredesin Arda'cığım? Arda neredesin? Bulamıyorum Arda'yı. Bulmak istemiyorum herhalde. Buldum. Merhabalar abla, iyi yayınlar diliyorum. Dinlemedeyim, hoş geldin. Bazı şeyleri biraz abartmıyor muyuz? Bunların hepsine cevap vereceğim. Her şeyi niyete, enerjiye bağlamanın bir anlamı yok. Her şeyi bağladığımız falan yok zaten. Valla ben bir şey söyleyeyim mi Arda'cığım? Bugün yaşadığım şeye çok kalben inanıyorum. Hakimiyet bizde canım. Yani biz gerçekten güçlüyüz. Ben buna tüm kalbimle inanıyorum ve bunun aksini asla iddia etmiyorum. Ha, bütün bunlara rağmen yolunda gitmeyen işler illaki olacak. İllaki sorunlar ve aksilikler olacak. Programın en başında söylemiştim. Önemli olan o aksiliklerle karşılaştığımızda bizim duruşumuz. Yani omuzlarımızı düşürüp de aman ben bu aksiliklerin altında ezilirim, yok olurum falan mı diyeceğiz? Yok ya, bu aksilikler bana iyi gelir. Ben bu aksiliklerle savaşabilirim mi diyeceğiz? Ben bunun peşindeyim. Neticede adı üzerinde program, bağlı olduğu sunucuda sorun vardır, bağlanmamışsındır ve sorun giderilmiştir ve bağlantın gelmiştir. Evet, aynen öyle oldu. Yani bunun karşılığında ne söyleyebilirim ki? Dediklerin doğru, gerçekçi. Ama orada hakikaten ben bir yere kadar, bir noktaya kadar düşünce gücünün çok önemli olduğuna inanıyorum. Ya tabii mucizelere inanmayanlar için, hiç inanmayanlar için ne söylesek laf. İnanmaya da bilirsiniz. Ayrıca inanmayanlara da çok saygı duyuyorum, bunu da söyleyeyim. Ama ben, siz inanırsınız ya da inanmazsınız. Ben mucizelere inanan bir kadınım. Yani mucizelerin olduğuna inanan bir kadınım. Hayatımda 1000 tane örneği var. Yani çocukluğumdan bugüne kadar yaşadığım o kadar enteresan şeyler var ki. Daha önce programlarda anlatmıştım başıma gelenleri ve oralarda hakikaten hiç olmayacak şeylerin olduğunu gördüm, yaşadım. Bu yüzden de karşı taraf olarak, yani bunun karşılığında fikir üreten, tez üreten herkese saygım var. Ben kendi hayatımdan sorumluyum ve kendi inandığım doğrultuda sorumluyum. Dolayısıyla hepimiz için geçerli bu. Gerçekten hepimiz için geçerli. Yoksa ben şunu iddia etmiyorum arkadaşlar. Benim yaptığımı yapın, her sorunu çözersiniz. Bu çok doğru bir yöntemdir. Çünkü neticede bir de arkadaşlar, Joseph Murphy bugün dünya bazında çok meşhur psikologlardan bir tanesi, bu kitabı yazmış. Yani şimdi vatandaşın ilmine de güveniyorum açıkçası. Ama hepsine mi güveniyorum, orası bana kalsın. Biz seçme özgürlüğüne sahibiz. Biz seçme özgürlüğüne sahibiz. İstediğimiz, aklımıza yatan, mantığımıza yatanı seçeriz. İstemediğimizi de seçmeyiz. O yüzden seçimlerimizle varız, seçimlerimizle yola devam etmeliyiz. Başkalarının seçimleriyle değil. Aslında bunu anlatmaya çalıştım. Ve bazen şey oluyor, yani mesela sabah bu problemle karşı karşıya geldiğimde kitap beni çok etkiledi. Orası ayrı, iyi ki de etkiledi. Vazgeçme ihtimalim çok yüksekti. Çünkü inanın eğer o satırlardan etkilenmeseydim, ben kendimi biliyorum, Ali hocama şunu yazacaktım, yazardım. Hocam teknik bir problemim var, çözemiyorum. Bugün ne yazık ki program alamayacağım. Yapacağım buydu. Ama onu yapmadım. Başka bir şeyi seçtim. Halletmek için uğraşmayı seçtim. Yani aslında vermem gereken mesaj ya da verdiğim mesaj bu.

0: Evet efendim, şimdiki zamanla konuşmak, telkinler yapmak çok önemli. Yapacağım, edeceğim diye yazmıyor. Bu da çok önemli. Bunu biraz açar mısın Esin? Burayı anlayamadım. Şöyle bir Esin'in sesli mesajına da kulak verelim. Esin, söz sende.
1: Merhaba ablacığım, tekrardan selamlar herkese.
0: Merhaba.
1: İşte psikoloji kitapları okumanın güzelliği burada. Yani hiç ummadığın bir anda yaşadığın bir olayda hemen gerçekten içtenlikle okuduysan böyle bir yerde kalıyor. Ve can kurtarıcısı gibi böyle geliyor hemen o anda aklına. Ve
0: Evet.
1: yönünü değiştiriyor insanın. O yüzden
0: Gerçekten.
1: çok
0: Evet.
1: severek okurum ben de.
0: Gerçekten enteresan. İnsanın yönünü değiştiriyor. Güzel bir cümle. Yani şu anda sizlerle bu programı yapmıyor olacaktım. Öyle söyleyeyim. Ve mucizelere aşırı ama aşırı inanırım demiş Arda. Ama her şeyde ay bak bu da mucize demem herhalde. Ardacığım orada yani akıl dediğimiz şey akele kökünden geliyor ve bağ kuran anlamında. Bağ kurabilen akıl ikisinin arasındaki ayrımı yapabiliyor zaten. Yani aslında herkese de akıllı dememek lazım. Evet, şurada güzel bir cümlesi var Arda'nın ama her şeyde ay bak bu da mucize demem. Bu sefer mucizenin içi boşalır ve anlamı kalmaz. Mucizeler vardır. Kesinlikle vardır, vardır.

Evet, artı 43 660 130 19 79. Efendim, bilinçaltı çoğu zaman şöyle bir düşündüm. Aha, eyvah, o tahta parçası gitti. Şimdi bakalım. Evet, aynen. Şu anda sesi tek kulaklıktan alıyorum.

Alo, orada mısın? Beni ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Bana ne kadar değer verdiğini biliyorum. Ben de seni seviyorum. Hem de çok, hem de

Ay çok gülüyorum kendime, terledim. Emaneten duruyor şu anda. Evet, zannediyorum şu anda düzelmiş olması gerekiyor. Düzeldi mi?

Raşit'cim selam olsun. Valla öyle şapkanı da çıkardın ya. Afiyet olsun, hemen kahvemden alıyorum. Terledim ya valla. Evet, demek ki mücadele etmek gerekiyor bugün. Savaşmak gerekiyor valla. Canlı canlı yaşıyorsunuz her şeyi. Tam ne diyordum ya, bilinçaltı ile ilgili konuşuyorduk. Hayatımızın tek başına, hayatımızın daha doğrusu tek başına yöneticisi gizemli bir güç gibi falan tanımlanıyor aslında. Yok ya, öyle bir şey değil.

0: Bugün ilk işim günüme başladım demiş Fırtına Mehmet. İtiraf edeyim, biraz konsantre olmakta zorlandım. Tatilin huzuru ve sakinliği hala üzerimdeydi. Arkadaşım Vincent yanıma geldi. Gülerek biraz sakin ol, ben tatilin huzurunu ve keyfini birkaç gün daha yaşamak istiyorum dedim. Ama ne mümkün, daha ilk iş günümde bizim sakinlik modumuz çoktan bitti. En sonunda Vincent'a dönüp bence senin de acilen bir tatile ihtiyacın var dedim. ve şöyle demiş mesajın devamında, sizi dün dinlerken uyuyakalmışım, yol yorgunluğu ve uykusuzluk üst üste gelince kafamda biraz dönüyordu. Uçağın yarısı boştu, ben de 3 koltuğu kendime yatak yapıp tamam şimdi güzel bir uyku çekerim dedim. Tam uykuya dalacakken uçak türbülansa girdi. Bir sallandık ki hop hop hop hop hop derken uyku da kaçtı. Neyse ki sağ salim indik. Çok şükür. Evet Esin'cim söz sende. Söz sende. Konuş.
1: Evet, mucizeler vardır. Ama mucizelere de fırsat veren yine insandır.
0: Kesin, kesinlikle. Evet, bu çok güzeldi. Bir daha.
1: Evet, mucizeler vardır. Ama mucizelere de fırsat veren yine insandır.
0: Evet.
1: Ben öyle düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum. Şu anda hiç kıpırdamadan oturmak zorundayım. Tadı tuzu su. Ay. Ya bir de anacığım ben çok hareketli bir kadınım. Böyle hiç duramam oturduğum yerde. Şarkısı ol, gel, günaydınım ol, sabah kahvem ol. Okuduğum kitaba satır. Evet ses uzaktan geliyor, düzeliyor yine. Evet işte uğraşıyordum o tahtayı yerine oturtmaya. Bir sürü şey geldi başıma bugün Ardacığım. Sen programın başını dinledin mi bilmiyorum. Küçücük bir tahta parçasıyla şu anda program yapıyorum. Yani mikrofonum, son sistem, mikserim çok iyidir. Bütün cihazlarım çok kalitelidir. Ama bakın, bütün bu kaliteli cihazlar işe yaramıyor. Bir tahta parçası işe yarıyor. Hayat da böyle. Evet Yalçın Emine, bravo bana, düzeldi. Joseph Murphy'ye teşekkür ediyorum. Bugün bana, benim işime çok yaradın Joseph'cim. İyi ki de kitabını okumuşum. Evet, Burak'ın bir isteği var. Burak, vallahi şu anda hiç iyi isteklerle uğraşamıyorum. Hakkını helal et. Artık yarın, inşallah akşam ben bu sorunu tamamen çözerim de. Böyle tahta parçasıyla falan gitmez bu iş. Gerçekten gitmez. Kalıcı bir çözüm lazım. Şimdi tahta düşünce, tahtanın sesini de duydunuz. Sevgili Ayşe demiş ki çok anlattın, nazara geldin. Gerçekten nazara mı geldin? Bir de öyle bir şey var değil mi? Yok ya, hepsi bir sınav. Yani tam bunu konuşurken Yüce Mevla dedi ki hadi sana bir sıkıntı da programda vereyim. Bakayım vazgeçecek misin, vazgeçmeyecek misin? Bakalım hangi yolu seçeceksin? Evet Allah'ım, ben devam etmeyi seçtim.
2: Ablacığım lütfen kabul eder misin? Bu senin yeteneğin. Şu anki olay senin yeteneğin ve becerin. Tamam mı? Yani düşünce değil, değil. Çık ondan.
0: Çık ondan, çık ondan. Üzülmek için nedenle... Ya bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar hep söylediğim bir şey vardı ama bugünden sonra söylememeye karar verdim. Benim el becerim hiç yoktur. Ben elim hiçbir şeye yatkın değildir. El becerim gerçekten yoktur. Geçenlerde mesela bir arkadaşıma dedim ki dikiş bile dikemem ben. Mecbur kalırsam dikerim ama benim diktiğimi herkes anlar. Yani sökük dikemem, düğme dikemem. Yani böyle bir beceriksizliğim var. Ama bugünden sonra hayır, böyle bir şey söylemeyeceğim. Çok yanlışmış. Karar verdim.

Ernahtı babam demiş ki fazla içecek içme, fazla da nefes alma, program bitene kadar yerinden kalkmaman gerekiyorsa. Ya yerimden kalkmamak değil, bu tahta parçasını hikaye yapayım da.

0: Esin demiş ki çok hareketlisin ya abla.
1: Evet ya.
0: Hareketsiz kalmayı da öğrenebilmen için bu durum bence. Şu anda hiç hareket etmiyorum gerçekten. Dur, sakinleş. Yavaşla diyor belki de sana. Vallahi ne dediğini bilmiyorum ama şu anda hareket etmemem gerektiğini biliyorum. Efendim, gün içerisinde tekrar ettiğimiz düşünceler önemli. Bakın lütfen, çok önemli. Bugün doğaçlama bunu yaşıyoruz zaten. Çünkü sık tekrarlanan davranışlar ve düşünce kalıpları bence zamanla alışkanlık haline geliyor. Hani bir gün algoritmadan bahsetmiştik ya, kişinin, insanın oluşturduğu algoritmadan bahsetmiştik. Ve o algoritma, hatırlarsanız, hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum, düşünmekle başlıyordu. En sonunda alışkanlık demiştik. Alışkanlıklar da karaktere dönüşüyordu. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Bilinçaltı tek başına bir sihir falan değil, bir büyü falan değil. Yani bunun farkındasınızdır, mutlaka farkındasınızdır. Ama ben gene de söyleyeyim, sadece olumlu cümleler kurarak gerçekliği değiştiremezsiniz. Değişim nerede başlar biliyor musunuz? Yani demek istediğimi doğru anlamanız da çok önemli. Bilinçli seçimler, düzenli tekrar ve davranışlarla desteklendiğinde gerçekleşir. Yani bir değişim istiyorsanız hayatınızda tercihleriniz önemli. Bilinçli, bilerek tercih etmeniz ve sonra düzenli bunu tekrar etmeniz. Yani tercih edip de bırakmak, bir köşeye atmak falan değil. Bunu tekrar etmek. Mesela bugün benim öğrendiğim bir şey var. Bunu tekrar etmem lazım. Ve bunu tekrar ettiğim zaman davranışlarımı destekleyecek mutlaka ve ondan sonra da değişim başlayacak.

Geçtiğimiz günlerde bir yerde bilinçaltına dair bir paragraf karşıma çıkmıştı. Çok hoşuma gitmişti. Not defterine kaydetmiştim. İşte bugün tam zamanı diye düşünüyorum. Şöyle diyor paragrafta, belki de bilinçaltının en büyük gücü şudur. Fark etmediğimiz alışkanlıklarımızı yönetmesi. Hem de hiç konuşmadan yönetmesi. Ve en büyük özgürlükse onları fark edip yeniden şekillendirebildiğimiz anda başlar.

Sevgili Fırtına Mehmet der ki, ben bilinçaltının gücüne gerçekten inanıyorum. Bazen bilinçaltı bize fark etmediğimiz mesajlar verir. Önemli olan o mesajları dikkatle izlemek ve anlatmaya çalıştığını anlamaya çalışmak. Ya işte o mesajlarda tercih yapıyoruz. Mehmet, aslında işin özü bu. Mesela bir işe koyuluyoruz, zor bir iş. Baş etmemiz oldukça zor bir iş. İki mesaj geliyor bilinçaltından. Başarabilirsin, bir tanesi de başaramazsın. İkisi aynı anda geliyor aslında. İşte orada bizim yapacağımız o telkinlerden birini tercih etmek. Atıyorum başarabilirsin'i tercih ettik. Peki sonuçta %100 başarabilecek miyiz? Yok öyle bir dünya. Sadece tercihimizi o yönden yana kullandık ve mücadele ettik. En azından yapmamız gerekeni yaptık. Yarım bırakmadık, geri dönüp gitmedik, vazgeçmedik, pes etmedik. En azından bunun huzuru var. En sonunda eğer o zor işi başaramıyorsak, başarabilirim telkiniyle yola çıkıp, buna inanıp, mücadele edip, vazgeçmeyip en sonunda başaramıyorsak, işte orada iki telkin daha ortaya çıkıyor. Üzülme, başarmaman gerekiyordu ama sen sana düşeni yaptın. İkinci telkin de, tüh Allah senin gibi beceriksizin. Zaten hiç başlamaman gerekiyordu, yanlış yaptın. Yani burada da bir tercih yapıyoruz. Ve işte yaptığımız tercihler doğrultusunda sağlıklı yaşıyoruz. Aslında işin özü bu. Yorulan, yoruldukça vurulan hayatın derdini. Evet, bugün mesela programa hazırlık için stüdyoya girdiğimde karşıma çıkan aksilikte, işte o kitaba onun için bağladım işin özünü. Ben eğer o kitaptan o mesajları almasaydım, emin olun yapacağım şey şuydu: aa, ben bunu yapamam, başaramam, ya bu beni aşan bir sorun. O zaman hemen Ali Hoca'ya yazıyorum. Ali Hocam, teknik bir sorundan dolayı ben bugün program alamayacağım. Ve ben bugün sizlerle birlikte olmamayı tercih etmiş oluyorum. Tam bunun karşılığında. Ama ne yaptım? Pes etmedim. Başarabilirim, halledebilirim. En azından mücadele etmem gerekiyor dedim. Ve mücadelemin bir kısmında şunu düşündüm. Hakikaten çok enteresan bir, kolay gibi gözüküyor da çok acayip zorlayıcı bir uğraşı gerektiriyordu yaptığım iş. Bir yerde şunu düşündüm. Yani hiç başaramazsan ne olabilir ki en nihayetinde? Şunu diyeceksin kendine: ya ben gereken her şeyi yaptım, uğraştım. Olması için çaba sarf ettim ama olmadı. Demek ki olmaması gerekiyormuş.

Bilinçaltının gücü aslında çok böyle holdur holdur sesli falan çalışmıyor, biliyorsunuz. Yani o böyle içten içe çalışıyor. Mesela sabah evden çıkarken kapıyı kilitlediğinizi hatırlayamadığınız oldu mu? Olmuştur diye düşünüyorum. Veya çaydanlığın altını açık mı bıraktım acaba? Ütüyü fişte mi bıraktım? Ya da arabayı kullanırken yolun büyük bölümünü nasıl geçtiğinizi fark etmeden varış noktasına ulaştığınız oldu mu? İşte tüm bunlar, bu verdiğimiz örnekler, verdiğim örnekler, kaynakların verdiği örnekler, otomatik çalışan sistemlerin örnekleri. Efendim, şunu unutmayın, tek tek her hareketi bilinçli olarak yönetemezsiniz. Çünkü beyin nasıl işliyor? Bunu daha önce konuşmuştuk. Tekrar edilen davranışları zamanla otomatikleştiriyor. Yani siz bir davranışı tekrar ediyorsunuz. Mesela kötü bir davranış, bunu biliyorsunuz ve bunu tekrar ediyorsunuz. Beyin onu otomatikleştiriyor ve bir süre sonra farkına varmadan o kötü davranışı hep yapmaya başlıyorsunuz. Daha önce yine programlarda söylemiştim. Yalan söyleme alışkanlığı ya da yalan söyleme hastalığı diye bir hastalıktan bahsetmiştim. Efendim, başlarda bir şeyleri kotarmak için söyleniyor yalanlar. Sonrasında o kadar çok yalan söylüyorsunuz ki beyin bunu otomatikleştiriyor ve artık her konuda yalan söylemeye başlıyorsunuz. Böyle yaşayan insanlar var. Mutlaka karşınıza çıkmıştır.

0: Evet, Aytan demiş ki kızanam evin erkeği nerede, sana yardım eli uzatsaydı ya. Ben problemle ilk karşılaştığımda Batuhan'ı aradım dışarıda kendisi. Bana ne dedi biliyor musunuz? Yani bilinçaltımın bana söylemesi gerekeni o söyledi. Anne sen halledersin, uğraş biraz dedi. Evet, Burak demiş ki bilinçaltına verilebilecek en güçlü komutlardan biri şükretmektir. Evet, neticede benim de söylemek istediğim sonuçta bu. Çünkü bir şeye şükrettiğinde bilinçaltına şu sinyali gönderirsin. Ben de bu güzellikten zaten var ve ben güvendeyim. Bilinçaltı da ben de var inancını büyütmek için çalışır kesinlikle. Çok iyi de. Evet, radyomuzun kurucusu ve programcılarımızdan Ali Hocam bizlerle birlikte bir sesli mesajla gelmiş. Hemen şöyle bir müziğimize es diyelim. Evet Ali Hocam, söz sizde, buyurun.
1: İyi yayınlar Özlem Hanım. Kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Bilinçaltı eşittir vesvese diyebilir miyiz? Gerçi ikisi biraz farklı kavramlar. Bilinçaltı geçmişte yaşadığımız olaylarla ilgili psikolojik bir terim. Vesvese ise İslam dinine özel bir kavram.
0: Vesvese değil hocam.
1: Ama
0: yani
1: şöyle bir benzerlik var. Nasıl bilinçaltı diyor ki, ya Özlem sen bugün yayın yapma, cihaz da çalışmıyor. Boş ver, geçtiğinden. Bilinçaltın bir yandan da diyor ki, ya Özlem sen bunu yapabilirsin.
0: Başarabilirsin.
1: Vesvese de aynı. Şeytan fısıldıyor. Özlem boş ver yayını falan ya. Sıcakta git keyfine bak. Zaten cihaz bozuk. Değil mi? Ne kadar benzerlik
0: var. Ama benim...
1: Kolay gelsin. Sesimizin ulaştığı herkese de sevgiler,
0: çok
1: selamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar bizden de size gelsin efendim. Ya hocam, evet güzel bir bağlam aslında. Aslına bakarsanız bağlam güzel. Ama bu kişiden kişiye değişir. Mesela ben öyle bir düşünce yoktu. Yani yayın yapmayayım, aman nasıl olsa cihaz da bozuk. Öyle bir telkin yoktu. Bende şey vardı. Senin el becerin bunu halletmeye yetmez. Sen bunu başaramazsın. Yapacağım derken iyice bozabilirsin. O yüzden bırak böyle dağınık kalsın. Sonrasında işte Batuhan gelecek, o halleder. Bir taraftan da şey, yani özellikle Batuhan'ın sözü de çok etkili oldu. Ben aradım Batuhan'ı. Dedi ki sen halledersin. Uğraşmaya devam et dedi. Yani bir taraftan vesveseye yakın gibi gözükse de bence tam olarak vesvese bana göre değil. Çok iyiydi ama. Teşekkür ediyorum.

Ya bence çok uyumuş Ayten, kız anam. Bence çok iyiydi. Esin demiş ki yani olay şu, hayat tercihlerden ibaret. Başarırsın ya da başaramazsın. Ama sonunda dersin ki çabaladım, en azından kendini etkin hissedersin. Bu da insana iyi gelir, kabullenmen kolaylaşır. Ya insanı rahatlatan bir şey. Yani bir de vicdan diye bir şey var değil mi? Yani vicdanlı insanlar azalsa da bugün vicdanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yani ben bana düşeni yaptım, sonuna kadar yaptım diyebilmek de aslında vicdanın sesi.

0: Evet efendim, sürekli tekrar edilen düşünceler. Bir kere bunu düşünün. Programdan sonra valla programın izi kalsın. Ve bir şeyleri değiştirsin. Bugün benle değişen şey sizde de olsun. Sürekli tekrar edilen düşünceler, davranışlar ve deneyimler beynin otomatik çalışma biçimini etkiliyor. Yalnız bakın şunun ayrımını yapalım. Ben böyle derken bu söylediklerimden şöyle bir sonuç çıkarmasın hiç kimse. Sadece olumlu düşünerek her şey değişir. Yok artık. Yok öyle bir dünya. Zaten öyle bir anlam çıkarmayın lütfen. Yani bugün kişisel gelişimciler olumlu düşün, olumlu olsun, hep olumlu düşün, her şey düzelir. Yok öyle bir dünya, yok. İmtihan dünyası diyoruz neticede, değil mi? Efendim, bilimsel araştırmalar kalıcı değişimin... Ay korktum, gökyüzü nasıl biliyor musunuz? Of, acayip bir yağmur geliyor. Efendim, bilimsel araştırmalar neyi göstermiş? Kalıcı değişimin, düşüncenin, tekrarın ve davranışın birlikte değişmesiyle oluştuğunu göstermiş. Yani bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız, hayatınızda bir şeyin yanlış olduğunun ama önce bir farkına varmanız gerekiyor, değil mi? Burada farkındalık devreye giriyor. Ben hep programlarda söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Farkında olmadığınız hiçbir şeyi değiştirme şansınız yok. Önce kendinizle bir yüzleşin. Önce kendinizin bir farkına varın. Çünkü birçok zaman insanoğlunun yaptığı bir hata var. Ne yazık ki biz görmemezlikten gelmeyi, kendimizle ilgili özellikle görmemezlikten gelmeyi, kolaya kaçmayı seviyoruz. Yapımızda böyle bir şey var. Bir kere önce bir kendinizle yüzleşin, bir farkına varın değişmesi gerekenleri özellikle. Evet, devam edeceğim. Yalnız burada bir sesli mesajımız var. Raşit'cim, söz sende.
1: Abla, geçen ne oldu? Şimdi böyle bir şey anlatayım. Psikoloji bir şeyler diyorsun ya. Geçen ne oldu? Evdeyim. Dışarı çıkacağız. Hani eşimle, benim bebeğle. Cüzdanı 20 dakika önce gördüm. Hani masada duruyor. Evden çıkacağız.
0: Bulamıyorsun.
1: Cüzdan masada yok.
0: Evet. Aynı şey
1: başıma geldi. Nasıl bir panik? Evet. Hani nereye kayboldu? Hani psikoloji öyle bir şey oldu ki, ya yolda mı düşürdüm, orada mı düşürdüm,
0: evet,
1: burada mı düşürdüm?
0: Çok iyi bir örnek
1: ama
0: yalnız.
1: Ama bir yandan da kafamda şey dönüyor, lan daha 20 dakika önce gördüm, masanın üstündeydi. Eşim diyor ki, emin misin? De. Eşim beni daha çok şey yapıyor, hani nasıl diyeyim sana, şaşırtıyor. Ya nerede? Nerede çıktı sonra? Benim kız almış, kendi fotoğrafının arkasına koymuş. Onun böyle bir tane fotoğrafı var. Onun arkasına koymuş, babaya şaka yapacağım diye. Ama var ya, öyle bir ter attım ki, hani insan ister istemez ya dışarıda mı düşürdüm diyor. Ama bir yandan da diyorum kendi kendime, ya dışarıda değil, ben evde koydum.
0: İşte burada bakın, düşünceler devrede.
1: Ama acayipti var ya.
0: İşte hani bu çok güzel bir örnekti Raşit'in ki, düşünceler devreye giriyor. Görmüş olmanıza rağmen, masanın üzerinde görmüş olmasına rağmen... düşünce o kadar güçlü bir şey ki, acaba dışarıda mı düşürdüm, acaba kayıp mı ettim, yoksa bulamazsam, ya bulamazsam

Evet değerli dostlar, değerli yol arkadaşlarım. Kısacası, özetle bilinçaltı kaderinizi falan yazmıyor. Öyle bir şey yok. Her gün tekrarladığınız alışkanlıkların hiç sesini çıkarmadan direksiyona geçmesi gibi bir şey. Yani alışkanlıklarınız, tekrar eden davranışlarınız, onlar otomatikleşiyor. Yeteneksizim, yeteneksizim, yeteneksizim, el becerim yok, el becerim yok diye sürekli telkinde bulunursanız en sonunda beyin onu gerçek olarak alıyor ve otomatikleşiyor ve gerçekten öyle olmaya başlıyor. Ve ben biraz önce fark etmek dedim ya, bakın bu çok önemli. İşte o direksiyonu yeniden elinize almak ise söz konusu olan, o işte o iş fark etmekle başlıyor.

0: Nova Süpermarket. Viyana'da alışveriş artık sadece ihtiyaç değil, bir keyif.
1: 22. bölgede yer alan Nova Süpermarket'te her hafta sizi bekleyen muhteşem indirimler ve kaçırılmayacak fırsatlar var.
0: Günlük taze et, tavuk ve balık ürünlerinden, dalından yeni kopmuş sebze ve meyvelere, kuru gıdadan bakliyata, dondurulmuş ürünlerden temizlik malzemelerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında.
1: Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi yormayan alışverişin adresi belli. Nova Süpermarket. Adres: Donaufelder Strasse, 177A, 22. Viyana.
0: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin.
1: Nova Süpermarket.
2: Fırsatları kaçırmayın, bu hafta uğramadan geçmeyin. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunduk. Yaklaşık olarak 13 dakikamız kaldı. Bilmiyorum ne kadar keyif aldınız bugün programdan. Ben sizlerle birlikte olup da keyif almadığım tek bir program bile hatırlamıyorum. Bugün de çok keyif aldım. Ve son olarak şöyle bir toparlayalım. Gökyüzü inim inim inlerken dışarıda. Olmasan da yanımda. Ben şimdi şeyi geldi aklıma. Program yapamasaydım, yani eğer sorunu çözemeseydim kafamdan şey geçiyordu. Yani uğraşmaya karar verdim. Mücadele etmeye karar vermiştim. Ama neticede hani olmazsa dedim ki ver elini Akdeniz. Yollarda bulurum seni. Ama iyi ki de öyle bir şey yapmamışım. Şu anda gökyüzü var ya, korkunç. Her şey olması gerektiği gibi. Ne güzel ya. Yollarda bulurum seni. Evet, belki de bilinçaltına söyleyebileceğimiz en güçlü cümle şu: yapamam. Çünkü beyniniz bu sözü bir emir gibi algılamaya başlar ve gerçekten neden yapamayacağını arar. Ama cümleyi küçücük bir değişiklikle kurduğunuzda her şey farklılaşır diye düşünenlerden ve inananlardanım. Henüz yapamıyorum ama başarabilirim. Ve bu defa beyin yapısına baktığımız zaman kaynakların da bize ulaştırdığı gibi engel aramak yerine çözüm aramaya başlar. Yani sorunun bir parçası değil, artık çözümün bir parçası olursunuz. Dışarıda yağmur kıyamet. Yalnız kalırım sanma. Elbette tek başına, bütün bunlar tek başına. Yağmurun sesini duyuyor musunuz? Wow. Oh, bugün de bahçe sulamaktan kurtuldum. Felaket yağmur yağıyor yalnız. Mutsuz olurum sanma. Evet, elbette tek başına bu cümle mucize yaratmıyor. Arkadaşlar, şu müsaade ederseniz stüdyomun camını kapatayım. Rahatsız olmayın.

0: Evet efendim, biz mucizelere inanıyoruz ama dediğim gibi bunları yaparsanız bir mucize hayatınızda olur demek de çok yanlış olur. Fakat hemen burada ayrımı yapalım. Bu düşünceyi, bugün sizlerle paylaştığım bu düşünceyi öğrenmeyle, efendime söyleyeyim denemeyle, tekrar eden çabayla desteklediğinizde zamanla yeni alışkanlıklar ve yeni beceriler kazanabilirsiniz. İyi haber.
1: Seni, simsiyah bir töl gibi. Gel bir bak şu
0: Evet değerli yol arkadaşlarım, bugünden sonra inanıyorum ki söylediğiniz cümlelere birazcık daha dikkat edeceksiniz. Çünkü bazen hayatımızı değiştiren şey attığımız ilk adım falan değil. O adımdan önce, o ilk adımı atmadan önce kurduğumuz ilk cümle. Bugün yapamam ya da yapabilirimle başladık. Yapamam dediğinizde zihniniz sınırlar üretmeye başlıyor. Bunu artık biliyoruz. Başarabilirim dediğinizde ise beyniniz ihtimalleri araştırmaya başlıyor. Evet, belki yol uzun. Yani belki yol uzun olacak. Belki birkaç kez tökezleyeceğiz. Tökezleyeceksiniz. Ama unutmayın, büyük başarılar önce insanın kendi içinde kurduğu o tek cümleyle başlıyor. Bugün yapamamı geride bırakıyoruz. Kendinize bir şans veriyorsunuz ve sadece şunu söylüyorsunuz: başarabilirim. Anlaştık mı? Anlaştık mı? Var mı bir problem? Var mı bir problem? Varsa söyleyin. Ya şimdi konuşun. Ya şimdi konuşun. Ya sonsuza kadar susmayın tabii ki.

Ezin demiş ki tevekkül etmek de kötü bilinçaltını kenara atmak da çok etkili. Evet, tevekkül etmek yani bir noktada teslim olmak işin aslında belki de en vazgeçilmez bölümlerinden bir tanesi. Yani siz gereken çabayı gösterdiniz, mücadeleyi verdiniz ama her şeye rağmen istediğiniz şekilde olmadı. İşte orada tevekkül ve şükür devreye giriyor. Tevekkül ve şükür devreye giriyor. Tıpkı Burak'ın da söylediği gibi. Ondan sonrası vallahi bence yokuş aşağı be. Olmazsa olmaz. Ne edek yani? Çok keyif aldım ablacığım. Ben de kendi adıma bugünkü konunun ana fikri bende. Herkes kendi gemisinin kaptanı. Nereye yol alırsan oraya doğru gidersin. Sevgiyle, sağlıkla, hoşça kal ablacığım. Yarına görüşmek üzere, öpüyorum demişsin. Evet, aynen öyle. Herkes kendi gemisinin kaptanı. Nereye yol almak isterseniz oraya. Şimdiden nefesine, yüreğine sağlık can ablam. Teşekkürler demiş Arda. Ardacığım ben teşekkür ediyorum.

Ispartalı Ayşe. Harika bir programdı ablam. Teşekkürler. Seninle çalıştım. Evime gidiyorum. Aa, süper. En sevdiğim şarkı. Ege'de hayal ediyorum. Bilinçaltım. Yollarda bulurum senin herhalde. Değil mi? Doğru mu? Haluk Levent'in. Ama böyle köhne eskimiş arşivimden verdim. Ses kalitesi biraz bozuktu. Ama değiştirmeye vaktim yoktu. O yüzden de biraz Haluk Levent'in bu çalışması çok güzeldi. Ama dediğim gibi eğer etrafa bir zarar verdiysek haklar helal eylensin.

Ve sesine yüreğine sağlık ablacığım. Yarın inşallah görüşmek dileğiyle demiş sevgili Zuhal'cığım. Bir de fotoğraf göndermiş. Günlük güneşlik bir fotoğraf. Antalya Kemer'e sevgiler, selamlar. Burada yağmur yok. Hava çok güzel. Ama önce buraya geliyor, sonra oraya geliyor. Yani benden söylemesi. Şu anda var ya, aralıksız yağmur yağıyor. Ve başlangıcı çok korkunçtu. Gök gürültüsüyle başladı. Şöyle bir bakıyorum, hala yağmur yağıyor. Sağnak sağnak. Ve bir mesaj silinmiş. Silinmiş mesajları niye merak ediyorsun? Silinmesi gerekiyormuş demek ki Özlem Ayran. Fırtına Mehmet. Bak sen gittin, Isparta'dan gökyüzü ağlıyor. Güzel program ve birbirinden keyifli müzikler için çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık, keyifle dinledim demiş Mehmet. Valla bugün müzikleri özel hazır. Yani tabii ki şu anda listemde bunlar vardı. Ama hep böyle her gün özel yeniden tazecik hazırlıyorum. Bugün çok tazecik hazırlamadım. Geride bunlar varmış. Daha önceden atmışım bu eserleri. Beğendiğinize sevindim ama benim hoşuma gitti ha. Ne güzel, hiç de uğraşmadım. Başka şeylerle uğraştım. Kablolarla, ses düzeniyle, programlarla, tamiratla.

0: Ardacım ya, ne güzel bir cümle. Benim gemim senin sesine demir attı abla şu an. Biraz sonra yelkenler fora diyeceksin ama. Sen yavaş yavaş o demiri çekmeye başla. Burak'cığım, istemiş olduğun çalışmayı veremedim ama gerçekten hiç kıpırdamadan yapıyorum şu anda. Sağ elim ve sol elim. Hatta kahvemin büyük bir bölümünü içemedim bugün, o kadar söyleyeyim. Yarın inşallah bu problemi ivedi bir şekilde çözmüş olurum. Harika bir yayındı, teşekkür ederim. İyi ki varsın demiş Burak. Sen de iyi ki varsın, siz de iyi ki varsınız. Evet, program yapımcınız ve sunucunuz. Verdim senin sesini sanki. Dur bakayım, vermedim mi acaba? Vermemiş bile olabilirim, dur.
1: Flaş, flaş, flaş.
0: Aa, vermemişim.
1: Piyano FM'de Özlem Ayral bugün canlı yayında küçük bir tahta parçası ile yayın yapıyor. O küçük tahta parçası mikrofona ses veriyor. Olmamış olsa biz Özlem Ayral'ın sesini duyamayacağız.
0: Vallahi yayını verdim zannediyorum, vermemiş. Vallahi bak, mikrofonum çok kaliteli. Bütün cihazlarım son sistem ama... Hiçbiri işe yaramadı bir tahta parçası. O tahta parçasına da çok hakaret ettim. Ta annemden kalma el işi bir tablo aslında. Yani onu da söyleyeyim de. Şimdi alındı bana bence. O yüzden biraz önce düştü. Evet, 22. Viyana'da hizmet veren Nova Süpermarket'in katkılarıyla ve Pindrinks'in sağlıklı içeceğimiz zero şeker, zero sugar, sıfır şeker ve sağlıklı içeceğimiz, katkısız içeceğimiz Pindrinks'in katkılarıyla programı hazırlayıp sunduk. Sürçülisan eylediysem affola. Yarın yine aynı saatte bu güzel frekansta sizlerle buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Efendim, hoş kalın, hoşça kalın ve sevgiyle kalın. Yarın görüşmek üzere. Arda, tamam, sıkılmışsın. Git diye bekliyorum. Sıkıldım demişsin ya. Hadi gittim. Hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.
2: Gurbette Sıla Esintisi.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Okullara sıcak hava düzenlemesi geliyor. Avusturya'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle okullarda yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Yetkililerin açıkladığı plana göre aşırı sıcak günlerde ders saatleri ve içerikler seyreltilecek. Yüz yüze eğitimde müfredatın tamamı yerine yalnızca temel ve öncelikli konular işlenecek. Derslerde oluşacak açığın ise uzaktan eğitim ve canlı derslerle kapatılması planlanıyor. Avusturya Başbakanı Ankara'yı ziyaret edecek. Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, 9 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Stöcker'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Avusturya'da sürücülere takip mesafesi uyarısı. Avusturya'da otoyollardaki kameralar artık takip mesafesini de kontrol ediyor. A10 Torn otoyolunda önündeki araçla arasında yalnızca 0,78 saniye mesafe bırakan bir sürücüye 72 euro ceza kesildi. Uzmanlar özellikle otoyollarda en az 2 saniyelik takip mesafesi bırakılması gerektiğini hatırlatıyor. Avusturya'da araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da halk arasında PKR olarak bilinen araç muayene sisteminde önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemenin 19 Mayıs 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Buna göre sıfır araçlar ilk muayeneye 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Ardından belirli aralıklarla yapılacak kontroller sayesinde aracın ilk 10 yılında muayene sayısı 3 kez azalacak. Akaryakıta litrede 12 sent zam yapıldı. Avusturya'da çarşamba saat 12 itibarıyla dizel ve süper benzin fiyatlarına litre başına 12 sente varan zam geldi. ÖAMTC, pompaya anında yansıyan bu artışın haklı bir gerekçesi olmadığını belirterek zamlara sert tepki gösterdi. Dövizli askerlik başvuruları yeniden başladı. Geçici olarak durdurulan dövizli askerlik başvuruları yeniden alınmaya başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından randevu alarak başvurularını yapabilecek. 2026 yılının ikinci yarısı için dövizli askerlik bedeli 472.653,60 lira olarak belirlendi. Euro olarak ödenecek tutarsa başvuru günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanacak. Tatil başlangıcı Avusturya yollarını kilitliyor. Avusturya'nın 6 eyaletinde okulların cuma günü tatile girmesi, büyük konserler ve festivaller nedeniyle hafta sonu trafik yoğunluğu bekleniyor. Özellikle Viyana, Salzburg, Klagenfurt ve Tirol çevresinde uzun süreli trafik sıkışıklığı ve gecikmeler yaşanacak. İndirimli enerji tarifeleri uzatıldı. Wien Enerji, indirimli elektrik ve doğalgaz tarifelerinin 30 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Kampanyadan hem mevcut hem de yeni müşteriler yararlanabilecek. Yaşlı kadın bisiklet kazasında yaşamını yitirdi. Avusturya'nın Salzburg eyaletinde bisikletiyle seyir halindeyken düşerek ağır yaralanan 60 yaşındaki Polonyalı kadın, kazadan 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tek kullanımlık elektronik sigara yasaklanıyor. Avusturya'da çocuk ve gençleri nikotin ürünlerinden korumayı amaçlayan yeni yasa kabul edildi. Düzenleme ile nikotinli ve nikotinsiz tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yıl sonundan itibaren yasaklanacak. Yeni yasayla ayrıca nikotin poşetlerinin satışı ve tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kurallar da daha da sıkılaştırılacak. 83 yaşındaki kadın gölde hayatını kaybetti. Tirol eyaletindeki Bade Gölü'nde 83 yaşındaki bir kadın cansız halde bulundu. İlk belirlemelere göre kadının tıbbi bir rahatsızlık geçirdiği düşünülüyor. Viyana dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri. Viyana 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksinde dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri seçildi. Dünya genelinde 173 şehrin değerlendirildiği listenin zirvesinde ise Danimarka'nın Kopenhag şehri yer aldı. İsviçre'nin Zürih şehri 3. sıraya yerleşti. Sıralama, istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı. Viyana yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en iyi şehirleri arasında yer almaya devam ediyor. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 17, gündüzse 27 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Fenerbahçe gol oldu yağdı. Sarı lacivertliler Avusturya kampı kapsamında Avusturya temsilcisi Admira Wacker'le oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı. Linz şehrinde oynanan maçı çok sayıda Fenerbahçe taraftarı takip etti.
0: şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Melis Karaduman'la başlattık programı. Hepinize mutlu akşamlar. Burası Viyana FM. Ben Akif Özcan. Perşembe akşamında yine 2 saat boyunca harika şarkılar eşliğinde bu güzel akşama imzamızı atmaya geldik. Buradayız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi ki geldiniz. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla burada sizlerle birlikteyiz. +43 660 130 1979'dan istek ve mesajlarınıza tabii ki sizleri de programa bekliyorum. Yine harika şarkılar dinleteceğim size. Bunlar benim seçimlerim olacak ama sizlerin de o nefis isteklerini tabii ki bekliyorum. Perşembe akşamında yine bu akşamki programımızı da harika bir şekilde hep beraber yapalım, keyif alalım, güzel vakitler geçirelim. Ara ara tabii ki Instagram Viyana FM ve viyanafm.com web sitemizdeki Viyana ve Avusturya gündemindeki önemli haberleri de sizlerle paylaşacağım. Şimdi 3 kuruşla devam edelim. Alıştım Viyana FM'de. Viyana FM.

Harika şarkılarla başladık, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Güzel mesajlarınız da gelmeye başladı. Her birine teşekkür ediyorum. Sevgili Murat Erdatlı, selam müdürüm, hayırlı akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. Herkese de selam saygılar, hoş geldin, ben de hoş buldum demiş. Çok teşekkür ediyorum sevgili Murat Erdatlı'ya. Erdatlı ailesine de sevgiler, güzel şarkılarımız tabii ki size de gelecek. Zeynep Yücel müdürüm, sıradaki şarkı herkese gelsin diyor mesajında. Çok teşekkürler sevgili Zeynep, sen de hoş geldin, selam sevgiler. Hacer Hanım selamlar sevgiler, biz de buradayız diyor. 11. Viyana'da bizlere kulak veriyorlar. İyi ki varsınız. Sağ olun. Ve bir istek şarkıları var. Tuana'dan Leyla şarkısı mümkünse demişler. Önce Zeki Arkun Simge, hemen ardından Tuana gelecek.

0: Ela isimli bu güzel çalışma kulaklarınızda oldu. Sevgili dinleyiciler, herkese bir kez daha iyi akşamlar. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla programımız devam ediyor. Efendim, Avusturya Başbakanı Christian Stoker 9 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Stoker'ın Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması bekleniyormuş. Bu güncel gelişmeyi de sizlerle paylaşmış olalım değerli dinleyiciler. Önümüzdeki ay Avusturya Başbakanı Ankara'yı ziyaret edecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yapacak. Viyana FM'desiniz. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. WhatsApp'tan sizleri de güzel istek ve mesajlarla programa davet ediyoruz. Yapmanız gereken +43 660 130 1979'dan bize güzel istek ve mesajlarınızı ulaştırmak. Sırada Öykü Dörter Yarınımız var. Ardından Rana Türk Yılmaz Başka Hikaye. Radarımıza giren yeni isimleri de paylaşıyoruz. Eskiler, yeniler ama daima en iyiler tabii ki Viyana FM'de.
1: Akif Özcan. Akif.

0: Fatih Özcan.
1: Evet, yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Ceren Sagu'dan dinledik. Bırakın arasın radyonuzda olduğu Akif Özcan'lasınız. Pindrinks ve Mega Gastro katkılarıyla Viyana FM'de programımız devam ediyor. İstek ve mesajlarınız da bana ulaşıyor. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Burak Akkurt, iyi akşamlar abi, ben de buradayım diyor. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Burak. Graz'a sevgilerimizi iletelim. Bir şarkıda ben istiyorum demişti Baran Mengüç ve Selin'den Sana şarkısını. Ben de hemen hazırladım. Şu an fonda duymaya başladım bile şarkını. Sesi aç ve keyfini çıkart. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarınızı da bekliyoruz. Kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de Akif Özcan yayında. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.
0: Akif Özcan.

0: Viyana FM. Viyana FM. Akif Özcan. Akif Özcan.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı. Rana Türk Yılmaz ve İlkler Kalır radyonuzda sizlerle buluştu. Efendim Akif Özcan'lısınız. Yeni böyle radarımıza takılan

İyi müzik hep yanınızda. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Sevil Hanım, iyi akşamlar. Buradayız. Akif Bey, iyi ki varsınız. Çaldığınız şarkıların her biri birbirinden güzel demiş. Çok sağ olun. Sıradakini de kendimize istiyoruz diyor. Çok teşekkür ediyorum Sevil Hanım. Size ve sevdiklerinize gelsin.

Harika bir çalışmaydı gerçekten. Ferdi Özbeğen, Aşkımız Bir Roman dedik efendim. Şimdi Sibel Can'la devam edecek program. Dertli Dertli isimli güzel çalışması sizlerle buluşacak. Şengül Hanım da geldiler. Hoş geldiniz.

Akif'e güzel bir gecemiz olsun inşallah diyor. Hep beraber, hep beraber. Çok sağ olun Şengil Hanım. İyi ki varsınız. Bu güzel şarkıyı sizlere darman olarak gönderelim. Sevgili Hakan kardeşim, iyi akşamlar abicim. İstanbul Zeytinburnu seninle diyor. Canım benim, sağ olasın. Buradan Zeytinburnu'na da selamlar. Mahsun Kırmızıgül'den de bir şarkı çalarsan sevinirim diyor. Eyvallah, aldım isteği kardeşim, öpüyorum. Önce Sibel Can, sonra Tan, sonra

0: Biomerda.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.
2: Viyana FM'desiniz. Programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Herkese bir kez daha iyi akşamlar. İyi eğlenceler dileklerimi iletiyorum. Yine güzel bir çalışma. Tantaççı ve Seda Eylül Tansık Yok şarkısının remix ile buradaydı. Şimdi Mahsun Kırmızı bir isteği vardı. Benim için üzülme. Sizlerle olsun bakalım. 660-130-1979'dan sizleri de bekliyoruz istek ve mesajlarla. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrings katkılarıyla yayındayız.

Evet, yine çok güzel bir şarkıydı efendim. Seda Sayan'dan dinledik bu güzel çalışma. Son sözüm radyolarınızda oldu. Şimdi Cevher'le devam edecek program. Buse Hanım iyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum Akif Bey. Buradayız diyor. Salzburg'dan sevgiler. Bizden de selamlar sizlere. Cevher'den bir şarkı istiyoruz demişlerdi. Ben de hemen bu güzel çalışmayı seçtim size göndereceğim. 20. Viyana'ya selam. Sevgili Batuhan, iyi yayınlar Akif'ciğim. Severek dinliyoruz demiş. Çok teşekkürler sevgili Batuhan. Sağ olasın, var olasın. O da Çağla'dan Sulu Göz şarkısını istiyor. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun. İyi ki varsınız demiş. İyi ki sizler de varsınız. Sağ olun, var olun. Hindrings ve Mega Gastro katkılarıyla devam ediyoruz. Yolda olanlara iyi yolculuk, esnaflara bol kazançlar, evde olanlara iyi istirahatler. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Latif Özcan.
1: Efendim harika şarkılar eşliğinde Viyana FM'de bu güzel perşembe akşamında müzik yolculuğumuz devam ediyor. +43 660 130 1979'dan güzel mesajlarınıza gelmeye devam ediyor. Sağ olun. İyi yayınlar abim benim. Seni dinlemek ne güzel. Şarkılar çok güzel. Senden ricam Güven Ergen'den Aşk Hiç Bitmez çalar mısın? Vallahi abi seni dinlemeyi çok özlemişim diyor sevgili Fatoş. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Fatoş. İyi ki varsın. Sağ ol, var ol. Şarkılarda da dediğim gibi eskiler yeniler ama daima en iyiler diye. Eski dinleyicilerimiz, yeni dinleyicilerimiz ama hep en iyi dinleyicilerimiz. İyi ki varsınız. Sağ olun. Fatoş da onlardan bir tanesi. Yıllar önce çok katılırdı radyo programıma. Tabii sonra hayatlar değişiyor, ortamlar değişiyor. İnsanlar farklı farklı yerlerde hayatlarını sürdürüyorlar. Farklı şekillerde sürdürüyorlar. Benim açımdan da farklı radyolar olabiliyor. Hepimizin hayatında değişiklikler var ama bugünümüze şükür. Hepinize sağlık, huzur diliyorum. Tekrar bir arada olabilmek, eski dinleyicilerimizle de yine bu güzel yayınları birlikte paylaşabilmek beni de mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Sevgili Faruk kardeşim de gelmiş. Abicim iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum diyor Salzburg'dan. Herkese sevgiler. Çok teşekkür ediyorum. Ben de bir şarkı rica ediyorum demiş. Yalan Aşkı Zafer Peker'den çalarsan sevinirim demiş. Aldım listeye. Birazdan Gülben Ergen, Aşk Hiç Bitmez. Hemen ardından da Zafer Peker gelecek. Şimdi Baha Tan Taşçı. Unuttum.
0: Akif Özcan.
2: Biyomer Efendim.

Zafer Peker, Yalan Aşk'la Viyana FM'deydi. Kaliteli müziğin adresindesiniz. Akif Özcan devam ediyor. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla sizlerle birlikteyiz. Son yarım saat içerisindeyiz. Yine çok güzel bir şarkımız var listemizde. Gökçe Kırgıztaner ve Pişmanlar Ülkesi'yle programımız devam edecek. Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de o güzel istek ve mesajlarla bekliyoruz programımıza. Ve tabii kıymetlimiz sevgili Ali Süzen de bu akşam bizimle. İyi yayınlar müdürüm, dinlemedeyim diyor. Eyvallah abicim, çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki varsın. Sağ olasın, var olasın. Bu güzel şarkı ve sonrasında da bir şarkım var. Onu da seversin sen. Semih Cenk, Vur Beni Gelecek. Önce Gökçe Kırgıztaner, ardından da Semih Cenk şarkıları. Sevgili Ali Süzen'e, ondan kıymetli ailesine, eşine, sevdiklerine, tüm Viyana FM ailesine de armağan olarak gelsin o zaman. Güzel bir akşamdayız. 9 Temmuz 2026 Perşembe akşamında Akif Özcan Viyana FM'de devam ediyor.

İlyas Yalçıntaş ve Ayten Resul kulaklarınızda oldu sevgili dinleyiciler. Bu güzel çalışmaları İstanbul'la, İstanbul'u sevenleri ve özleyenleri şöyle ön tarafa doğru alalım. Bu güzel şarkıyı çünkü sizlere armağan ettik efendim. Bu akşamın ikinci Ferdi Özbeğen akşamı olsun, eseri olsun. Bazı akşamlar bazı sanatçılardan böyle birkaç tane eser çalıyorum. Onların akşamı ilan ediyorum. Bu akşamı da Ferdi Özbeğen akşamı ilan etmiş olalım. İlk saatte çalmıştık bir tane. Bir de kapanışa yakın Beni Yak isimli güzel çalışmasını, güzel yorumunu sizlerle paylaşalım. Kendini.

Şimdi Nebi Demir alevler içinde diyor. Az sonra da vedamızı ediyoruz. Bu akşamı noktalayacağız. Son mesajları bekliyoruz. Aman da aman. Safiye Hanım, iyi akşamlar. Buradayız diyor İstanbul'dan. Eyvallah Safiye Hanım, çok sağ olun.

Nebi Demir, Alevler içindeyle kulaklarınızda oldu. Efendim bu akşam bitiriyoruz. Yarın akşam inşallah haftanın kapanış programında, cuma akşamında birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Şimdiden hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Değerli sponsorlarımıza, Pindrinks'e ve Mega Gastro'ya çok çok teşekkür ediyorum. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks'le siz de ferahlayın bu sıcak günlerde. Pindrinks'i bir diğer sponsorumuz olan 23. Viyana'da, Mega Gastro'da ve Avusturya'da tüm marketlerde bulabilir. Rahatlıkla alabilir ve keyifle içebilirsiniz. Hem Pindrinks'e hem de 23. Viyana Mega Gastro'ya çok teşekkür ediyorum. Mega Gastro'da her hafta birbirinden özel indirimlerle, sürprizlerle, 30 araçlık otoparkıyla sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli alışverişler dileyelim. Efendim benden sonra Melih yayında olacak. Kulağınız tabii ki Viyana FM'de olsun. Gece boyunca da yine harika şarkılar sabah saatlerinde güne sevgili Ali Süzen'le başlayacak. Ardından İbrahim Elden'le devam edeceksiniz. Öğle sonrasında Özlem Ayral, ardından ben yeniden sizlerle olacağım. Efendim Akif Özcan gidiyor. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Hoşçakalın.

0: Rocky First Jan. Rocky First Jan. Vian FM. Vian FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Vian FM Haber.
1: Okullara sıcak hava düzenlemesi geliyor. Avusturya'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle okullarda yeni düzenleme hayata geçiriliyor. Yetkililerin açıkladığı plana göre aşırı sıcak günlerde ders saatleri ve içerikler seyreltilecek. Yüz yüze eğitimde müfredatın tamamı yerine yalnızca temel ve öncelikli konular işlenecek. Derslerde oluşacak açığın ise uzaktan eğitim ve canlı derslerle kapatılması planlanıyor. Avusturya Başbakanı Ankara'yı ziyaret edecek. Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, 9 Ağustos'ta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Stöcker'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alınması öngörülüyor. Avusturya'da sürücülere takip mesafesi uyarısı. Avusturya'da otoyollardaki kameralar artık takip mesafesini de kontrol ediyor. A10 Torn otoyolunda önündeki araçla arasında yalnızca 0,78 saniye mesafe bırakan bir sürücüye 72 euro ceza kesildi. Uzmanlar özellikle otoyollarda en az 2 saniyelik takip mesafesi bırakılması gerektiğini hatırlatıyor. Avusturya'da araç muayene sistemi değişiyor. Avusturya'da halk arasında PKR olarak bilinen araç muayene sisteminde önemli değişiklikler yapılacak. Yeni düzenlemenin 19 Mayıs 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor. Buna göre sıfır araçlar ilk muayeneye 3 yıl yerine 4 yıl sonra girecek. Ardından belirli aralıklarla yapılacak kontroller sayesinde aracın ilk 10 yılında muayene sayısı 3 kez azalacak. Akaryakıta litrede 12 sent zam yapıldı. Avusturya'da çarşamba saat 12 itibarıyla dizel ve süper benzin fiyatlarına litre başına 12 sente varan zam geldi. ÖAMTC, pompaya anında yansıyan bu artışın haklı bir gerekçesi olmadığını belirterek zamlara sert tepki gösterdi. Dövizli askerlik başvuruları yeniden başladı. Geçici olarak durdurulan dövizli askerlik başvuruları yeniden alınmaya başlandı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları bulundukları ülkedeki Türk konsolosluklarından randevu alarak başvurularını yapabilecek. 2026 yılının ikinci yarısı için dövizli askerlik bedeli 472.653 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Euro olarak ödenecek tutarsa başvuru günündeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz alış kuruna göre hesaplanacak. Tatil başlangıcı Avusturya yollarını kilitliyor. Avusturya'nın 6 eyaletinde okulların cuma günü tatile girmesi, büyük konserler ve festivaller nedeniyle hafta sonu trafik yoğunluğu bekleniyor. Özellikle Viyana, Salzburg, Klagenfurt ve Tirol çevresinde uzun süreli trafik sıkışıklığı ve gecikmeler yaşanacak. İndirimli enerji tarifeleri uzatıldı. Wien Enerji, indirimli elektrik ve doğalgaz tarifelerinin 30 Eylül 2026'ya kadar uzatıldığını açıkladı. Kampanyadan hem mevcut hem de yeni müşteriler yararlanabilecek. Yaşlı kadın bisiklet kazasında yaşamını yitirdi. Avusturya'nın Salzburg eyaletinde bisikletiyle seyir halindeyken düşerek ağır yaralanan 60 yaşındaki Polonyalı kadın, kazadan 3 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tek kullanımlık elektronik sigara yasaklanıyor. Avusturya'da çocuk ve gençleri nikotin ürünlerinden korumayı amaçlayan yeni yasa kabul edildi. Düzenleme ile nikotinli ve nikotinsiz tek kullanımlık elektronik sigaraların satışı yıl sonundan itibaren yasaklanacak. Yeni yasayla ayrıca nikotin poşetlerinin satışı ve tütün ürünlerinin kullanımına yönelik kurallar da daha da sıkılaştırılacak. 83 yaşındaki kadın gölde hayatını kaybetti. Tirol eyaletindeki Bade Gölü'nde 83 yaşındaki bir kadın cansız halde bulundu. İlk belirlemelere göre kadının tıbbi bir rahatsızlık geçirdiği düşünülüyor. Viyana dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri. Viyana 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksinde dünyanın en yaşanabilir ikinci şehri seçildi. Dünya genelinde 173 şehrin değerlendirildiği listenin zirvesinde ise Danimarka'nın Kopenhag şehri yer aldı. İsviçre'nin Zürih şehri 3. sıraya yerleşti. Sıralama, istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim, altyapıyla kültür ve çevre gibi kriterler dikkate alınarak hazırlandı. Viyana yüksek yaşam kalitesiyle dünyanın en iyi şehirleri arasında yer almaya devam ediyor. Viyana'da güneşli bir hava bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Hava sıcaklığı gece 17, gündüzse 27 dereceye kadar yükselecek. Gün içerisinde aralıklarla sağanak yağmur bekleniyor. Fenerbahçe gol oldu yağdı. Sarı lacivertliler Avusturya kampı kapsamında Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile oynadığı hazırlık maçını 5-0 kazandı. Linz şehrinde oynanan maçı çok sayıda Fenerbahçe taraftarı takip etti.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana esintisi. Viyana FM.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Sistems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.11 ve an itibariyle bendeniz Melih'in Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43-660-130-19-79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. www.viyanafm.com adresinden de bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. Bu arada hala zaman zaman işte WhatsApp hattı ücretli mi, mesaj gönderirsek sorun yaşar mıyız gibi sorular alabiliyorum. WhatsApp hattımız dünyanın her yerinde ücretsiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dilerseniz Instagram'dan, dilerseniz de WhatsApp hattımız üzerinden bana her türlü mesajınızı ulaştırabilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra güzel bir çalışmayla programı startını vermek istiyorum. Onur Bayraktar ve Gülden Esen bizlerle birlikte olacak. Neredeydin Cano diyelim ardından. Buralardayız, haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Dediğim gibi bazı mesajlar, bazı cevaplar program öncesinde gelmeye başladı. Önce günün sorusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından bir güzel eser daha dinleyelim. Onun da ardından sizden gelenlerle devam edelim. Sizce başarıya ulaşan insanların geçmişini unutması nankörlük müdür? Neden? Sizce başarıya ulaşan insanların geçmişini unutması nankörlük müdür? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sura İskender'le bizlerle birlikte olacak. Taştan yürek diyelim, ardından buralardayız, haydi bakalım.

Güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hemen şöyle devam edelim. Sevgili Şengül Hanım yine programın daimi dinleyenlerinden bir tanesi, sağ olsun uzun zaman sonra bizlere ulaştı. Melih Bey, güzel bir gece diliyorum. Herkese saygılar, sevgiler demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Sevgili Raşit Şayet bizleri dinliyorsa ona da selamlarımızı gönderelim. Leyla Hanım bizi ilk ulaşan dinleyenlerimizden bir tanesi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Başarıya ulaşan insanların geçmişini unutması kendilerine yaptıkları bir nankörlüktür. Nankörlük her zaman bambaşka birine yapılmaz. Kendine nankörlük edersen başladığın yere geri dönmeye mahkumsundur demiş. Belki bunun farkında olarak, belki olmayarak bunu hepimiz yapıyoruz abi. Yani biraz ismimiz duyulduysa, ne bileyim, mesleki açıdan bir takım başarıları elde ettiysek ve bunun bilincindeysek, bir yerden sonra ya benim ismim yeter gibi bir kafaya girip o mesleğe gereken özeni göstermemeye başlıyoruz. Sonrasında başladığımız yere geri dönüyoruz. Yani o severek yaptığımız işten sıkılmaya başlıyoruz. Niye? Rutin haline geliyor. Sürekli aynı şeyi yapıyormuş gibi hissediyoruz. Halbuki her gün kendimizi yenilemeye çalışsak böyle olmaz. Bu bizim meslek için de geçerli bu arada. Yani ben bu işe ilk başladığımda sıkılacaksın deniyordu. Bugün 11 yıl, belki biraz da fazla oldu hatta. Gelinen noktada ya bir yerden sonra sıkılacaksın deniyor. Hala duyuyorum yani. Ben bunu şeye bağlıyorum. Mesleğe gereken özeni gösterilmediğine bağlıyorum abi. Yani az önce dediğim gibi ismin bir şekilde duyuluyor. Bir şekilde senin deyiminle senin gözünden bakıldığında reklama ihtiyacın kalmıyor. Bu kafaya girince de mesleğe gösterdiğin özen günden güne eksiliyor. O da seni bünyesinde barındırmıyor, kapı dışarı ediyor. Ben böyle düşünüyorum ve bunu yaşamaktan korktuğum için de her hafta pazar günü kendimi yeni bir program içeriği listesi hazırlamaya adamış durumdayım. Efendime söyleyeyim, her akşam üzerine konuşabileceğim farklı konularla, farklı sorularla sizinle birlikte olmaya çalışıyorum. Bu özen, bu özveri hem beni hem meslek aşkımı dinç tutuyor. Yoksa tabii ki de kolay değil. Her gün aynı saatte aynı işi yap, çıkıp da bugün ne konuşacağım diye düşün, ama o konuyu belirleyince üzerine ne konuşacağın aslında belli. Çünkü belirlenen tüm konular değilse de birçok konu hayatın içinden abi. Yani bunun farkına vardığın zaman gerisi geliyor. Uğur Işılak gelsin, Aşıkların İntikamı diyelim. Ardından günün, gecenin ilk şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi. Günün gecenin ilk şiirine. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Hemen şöyle mesajlarıma bir dönmek istiyorum. Sevgili Aydın Bey bizlere kulak veriyor. Selamünaleyküm Melih kardeşim, iyi programlar diler. Çalışmalarında başarılar dilerim. Seni dinleyen herkese selamlar, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmaları sizlere de armağan etmiş olalım. Sevgili meslektaşım, arkadaşım, Tuğçe şu anda bizlere kulak veriyor. Sorumuza cevap olarak demiş ki, geldiği yerleri tabiri caizse kabuğunu beğenmeyenlerin geçmişini unutması, evet, nankörlük ve aynı zamanda başarıya giden yolu, başarıya giden yolda çekmiş olduğu zorluk ve sıkıntılı günlere en büyük ihanettir. İyi akşamlar, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Abi, geldiğin yeri unutmayacaksın ya. Yani tamam, bir şeyler olmuşsundur, bunu kimse inkar etmez. Bir şekilde bilgi birikimine vesaire saygı duyuyordur. Ama mesele bilgi birikimine vesaire saygı duyulması değil. Bilgi dediğin şey, işte ne bileyim, bir kitapla, biraz eğitimle, genel itibariyle elde edebileceğin şeyler. Ama bir insanın en azından bence sadece bilgilerine saygı duymak yetmez. Yaptığı işle beraber onun kişiliğine de saygı duyacaksın. Şayet kişiliğine duyman gereken saygı konusunda kafanda soru işareti varsa, o insanda eksik bir şeyler var ve sen bunun içten içe farkındasın demektir. Uzaklaş abi. O adam kime ne yapar bilinmez, kendine ne yapar bilinmez, ama en azından sen zarar görmezsin. İstisnai durumlar dışında bunu garantilemiş olursun. Haydi bakalım, güzel bir şiir ardından yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz.

sustu gönlüm. Söz vermişti. Bir daha anmayacaktım adını. Sustu gönlüm. Söz vermiştim. Unutacaktım aşkın, sevdanın tadını. Sustu gönlüm. Bilirsin, Kırmak zordur inadımı. Sustu gönlüm. O gün, bugün hiçbir şey yazmadım adına. Sustu gönlüm. Bensiz yapamazsın diyenlerin inadına. Şimdi güler oldum o günler aklıma geldikçe. Çocuktum. Küçüktüm bakarsan işin aslına. Sustu gönlüm. Demek yok. Demek yok tek bir elveda.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Zeliha Kendirci kulaklarımızdaydı. Haberimiz yok dedik. Tabii Müslüm Baba'dan dinlemeye alışık olduğumuz eserlerden bir tanesi. Hal böyle olunca sevgili Aydın Bey de dedi ki, bu güzel eseri Müslüm Baba'dan dinleseydik ne güzel olurdu kral dedi. Vallahi bugünkü formatımıza maalesef Müslüm Baba uymuyor ama şöyle yapayım, onun sözünü vereyim. Yarın zaten bir Müslüm Baba yayınlayacağız illaki. Bugün de yine Müslüm Baba yayınlayalım ama onun tarzının dışında bizim tarzımıza biraz daha yakın söylemiş olduğu bir eseri yayınlayacağım birazdan. Onun sözünü vermiş olalım. Biliyorsunuz bir dönem o Gülhane konserlerinden ötürü falan zaten hayatının, şöhret hayatının bir başında bir de sonunda, bayağı hayatının sonunda o ilgiyi gördü.

Tabii o dönemin birçok ismi bir başka konumdaydı. Rahmetli Ferdi Baba da aynı şekilde ama Müslüm Baba'nın konserleri de aynı şekildeydi. O Gülhane konserleri falan. Orada gördüğü ilgiden dolayı, o konserde yaşanan olağanüstü olaylardan dolayı Baba Müslüm bir ara piyasadan bir silinir gibi oldu. Ama kemik kadro onu her zaman ayakta tutar abi. Halkın Müslüm Baba'ya olan ilgisi de bilindiği için aslına bakarsanız Müslüm Baba'nın piyasadan silinemeyeceği biliniyordu. Dolayısıyla ne yapıldı? Hayatının son dönemlerinde tarzı dışında şarkıları kendi tarzına yakın bir şekilde, kendine has bir şekilde yorumlamaya başladı. Onlardan bir tanesini birazdan sizlerle buluşturacağım. Ama biraz zamanı var, en azından bir iki şarkı sonra. Sevgili Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar kral. İyi yayınlar. Arabesk müziğin piri hoş geldin demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Yalnız arabesk için buradaysanız, maalesef bugün cuma değil. Soruya cevap olarak, başarıya gerçekten karakterini bozmadan, duruşunu bozmadan hak ederek ulaşan kimse geçmişini unutmaz, kendine geçmişine nankörlük etmez demiş. Aslında doğru ya, yani %100 kendi çabasıyla bir şeyleri başaran kimse kolay kolay geçmişini unutmaz. Unutuyorsa da zaten buna yer arıyormuş, ömrü boyunca güzel bir maskeye bürünmüş ve bu durumu kimseye belli etmemiş demektir. Böylesi daha tehlikeli. Yani en azından abi, nankörsen de nankör olduğunu belli edeceksin. Gerisi karşı tarafla alakalı olacak. Tercih meselesi olacak. Ama kötü olup da iyiymiş gibi yapmaya çalışmak zor. İyi biri de kötü gibi yapamaz.

yaşıyoruz ya. Nankörlüğün kralı bence. Yani birini gördüğünde, ya ondan iyi bahsedildiğinde, onun iyi olduğunu inkar edemiyorsan, iyiyse bana mı iyi canım deyip geçebiliyorsun. İyi de şöyle bir şey var. Yani kul kula her zaman muhtaç, değil mi? Bunu söylerdik. Söylerdik diyorum. Artık söylenmiyor çünkü. Madem ki öyle, kul kula her zaman muhtaç, sen de bunu biliyorsun. O zaman niye birinin akabinde iyiyse bana mı iyi diyorsun? Ya da kalkıp bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyorsun. Geçmişten gelen bir söz var. İşte körle yatan şaşı kalkar deniyor. Yani kötü birinin yanında iyi kalman mümkün değil. Kısaca bunu anlatmaya çalışıyor aslında bu sözler. Kiminle takılıyorsan sen de osundur diyor. Sen de bunu bilerek bu sözleri geçmişten bu yana kullanıyorsun. Ama mevzu kötü olduğunu bildiğin biri olunca son ana kadar şey diyorsun bugün geldiğimiz noktada. İşte bana zararı yok, kötülüğü kendine vesaire vesaire. Burada bir yanlışlık var. Simülasyonda hata var abi, bunu kabul etmek lazım. Ve bu yanlışı bizden başkası yapmıyor. Efendim, Alaaddin Ergün bizlerle birlikte olacak. İnsan sevmez mi diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Ayşe Hanım bizlere kulak veriyor. İyi akşamlar Melih, iyi yayınlar demiş. Eyvallah, teşekkür ederim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim lafına karşıyım. Başarıya ulaşan insanın geçmişini unutması bencilliktir. Neden kısmına cevabım yok demiş. Şimdi şöyle. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim olayı elbette ki yanlış olabilir. Bencilce bir düşünce olabilir. Ama sonuçta geçmişte yaşanan, tecrübe edilen şeylerden yola çıkarak söylenmiş şeyler ya, bu atasözleri, deyimler. Böyle olduğunu düşünüyoruz ya, ki zaman zaman kullanıyoruz da. Varsayalım ki böyle. Hani gerçekten bir yaşanmışlık var. Haklılık payı da var. Arkadaşının kötü olduğunu da biliyorsun. E o zaman bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyen birine karşı çıkmak yerine arkadaşından uzak dur. Yani böyle de bir şey var. Bir de bu sözler hayatımızın her yerinde abi. Hani sadece işte bugün kılıfı değişmiş durumda. Bugün kimse belki bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim demiyor ama X birinin yanındaki Y ikisini de haldır aldır yargılıyoruz abi. Bunu da kabul etmek lazım. Ya da ne bileyim, bazen farkına varmadan işte biri hakkında bahsederken, ya işte Ayşe Hasan'a uymuş, şunu yapmış denildiği zaman işin ucu bize sıçramasın diye, aman boş versene, körle yatağın dışarısı kalkar diyoruz. Hatta abi, bilmiyorum Avrupa'da böyle şeyler hala var mı da, Türkiye'de sırf bunun için, hani dedikodu yapmak için, bu atasözleri, deyimleri bol bol cümle içinde kullanmak için literatüre eklenmiş bir şey var. Gün abi. 2,5 saat bir araya gelip ikramlar eşliğinde şu şunu yapmış, buna böyle olmuş, aman onu boş ver, şunu salla falan. Böyle şeyler konuşuyoruz. Yani bu var. Bu bizde negatif bir kültür ya. Çok enteresan ve bence Türk'ün olduğu her yerde vardır abi. Biz Türkler güzellikleri değil de negatiflikleri dünyaya dolaştırmayı seviyoruz. Her şeyi duymuştuk bir televizyon programında. Bir tane kadın Türkiye'den gitmiş Almanya'ya. Diyor ki, ya diyor işte Avrupalılar işte bir yere gitmeden bir hafta önce haber verirdi. İşte biz onlara çat kapıda gidilebileceğini öğrettik. İyi de bu güzel bir şey değil ki. Yanlış yapıyorsun. Bırak adamların doğasıyla oynama. Yanlış yapıyorsun abi. İşte bunu kabul etmiyoruz. Ya da farkında değiliz, bilmiyorum ama bunlar gerçekten komik şeyler ve bizim ülkemizde yaşanıyor abi. Bu yüzden de zaman zaman diyoruz ki, bardağı dolu tarafından baktığımız için, işi mizaha vurdurduğumuz için, bazı negatif durumlarda diyoruz ki başka ülkede yaşayamam. Gariptir ama söylüyoruz. Efendim Emre Okur bizlerle birlikte olacak.
bedelini öde diyelim. Ardından sevgili Aydın Bey için güzel bir çalışma gelecek. Haydi bakalım.

0: Reklamlar.
1: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restoran 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restoran 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aşkı meçhul.

0: Aşkı meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inatını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inatına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inatına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkı meçhul. Her zaman
1: en iyi, en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Ufacık bir reklam arasından bir de şarkıdan sonra şükür ki yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili Perihan Hanım bizlere kulak veriyor, selamlarımızı göndermiş olalım. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Efendim sevgili Selma Hanım bizlere kulak vermekte. Melih Bey iyi akşamlar. Hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Eğer mümkünse Ferdi Tayfur'dan Gurbeti Ben Mi Yarattım çalışmasını istiyorum demiş. Valla bu akşam formatın çok dışında maalesef. Ama şöyle yapayım. Onun da sözünü şöyle vereyim. Bir kontrol edeyim eğer. Farklı formatta söyleyen, formatımıza daha yakın bir şekilde söyleyen herhangi bir sanatçı varsa bu akşamlık ondan yayınlayalım. Yarın programın ikinci saatinde unutursam tekrar hatırlatın. Ferdi Baba'dan da yayınlamış olalım. Efendim hemen şöyle devam edelim. Sevgili Pınar Hanım bizlere kulak veriyor. Başkent'e selamlarımızı gönderelim. Dedi ki iyi akşamlar, Başkent'ten selamlar. Başarıya ulaşan insanların geçmişini unutması nankörlüğün dibidir. Ama

maalesef bunu yaşıyoruz demiş. Yaşıyoruz abi ya. Yani az önce dedim ya, biraz isminin bir ağırlığı oluşmaya başladıysa kendi ağırlığını kaybetmeye başlıyorsun. Nankörlük de kibirden beslenen bir şeydir bu arada. Yani kibrine yenik düşersen, işte adın biraz duyulmaya başladı vesaire diye, sonrasında nankörleşmeye başlarsın. Sadece kendine de değil bu arada, çevrendeki herkese. Yani günün birinde kendini mutlaka yalnızlığa mahkum edersin. Umarım kimse bunu yaşamaz. Çünkü yalnızlık sevmek gibi bir şey. Yani birini seviyorsun, değerini sadece kaybettiğinde anlıyorsun ya. Aslında böyle olmaması gerek. Zaman zaman böyle olmaya da biliyor. Şükür ki. Ama bizde bir algı var ya, insan sevdiğinin değerini kaybedince anlıyor diye. İşte yalnızlığın değeri de öyle. Kibrinden dolayı herkesi kaybettiğinde omzunu yaslayacak bir yer arıyorsun, bakıyorsun bulamıyorsun. Bu sefer başını vuracak duvar aramaya yöneliyorsun. Onu da bulamıyorsan orada bir sıkıntı var zaten. Yani en azından o duvarı bulsan, başını vura vura da olsa bir şeyleri düşünme fırsatın olsa belki bir şeylerin kıymetini anlayacaksın, ama onu da bulamıyorsan bir yerde çok büyük sıkıntılar var demektir. Ve maalesef bazı şeyler öyle. Köstekli saatle çocukluğa inmekle çözülebilecek kadar kolay şeyler değil. Bu arada bu da hani metafor, onu da söyleyeyim de biri girip demesin. İşte psikoloğa, psikiyatra gitmek köstekli saatten ibaret değildir. Diziler üzerinden konuşma diye. Hani bunu metafor olarak söyledim. Zaten anlaşılmıştır ama yine de altını çizelim. Malum ortam yanlış anlaşılmalara son derece müsait. Dolayısıyla böyle şeylerden ben çekinirim. Efendim, Robert Atomo bizlerle birlikte olacak. Ardından sevgili Ayşe Hanım'ın bir isteği var. Onu yerine getirelim. İki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Ay çok güzel.
1: Viyana FM.

Evet, güzel bir çalışma, bizlerle birlikteydi sevgili Ayşe Hanım'ın isteğini yerine getirdik. Hollanda'ya selamlarımızı göndermiş olalım. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Son yarım saatimiz içerisindeyiz. Ve sorunun bendeki cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Efendim, bu akşam için dedik ki sizce başarıya ulaşan insanların geçmişini unutması nankörlük müdür? Neden? Sizce başarıya ulaşan insanların geçmişini unutması nankörlük müdür? Neden? Bu neden kısımları sorularda benim için ekstra önem taşıyor. Şöyle ki, gelen cevaplar üzerine bir takım yorumlar yapmaya çalışıyorum. Program o yorumlar üzerinden ilerliyor. Onun da bu soru beraberinde altını bir kez daha çizmiş olalım. Sorun ne olursa olsun, o neden kısmı benim için ayrıca önemli. Nedenler aslında hayatımızda da büyük önem taşıyor. Yani birine bir şey anlattığımızda diyoruz ki, ya işte bunu yaptım ama neden, bir sor bakalım. İşte ya işte falanca şunu yapmış ama nedendir, kim bilir. Onu da hoş görmek lazım falan gibi şeyler söylüyoruz. Ya da ne bileyim, tam tersi olup biri bir şeyin nedenine bakmadan bizim bulunduğumuz ortamda birini yargılıyorsa içimizde birazcık insaniyet kalmışsa, insaniyet namına diyoruz ki, ya ne yaşadığı bilmezsin, onu bilmezsin, bunu bilmezsin, neden böyle konuşuyorsun? Yani neden aslında hayatımızın her yerinde önem verdiğimiz bir şey ve cevabını alamamaktan en çok korktuğumuz soru bence. Düşünsene, bir konu hakkında kafanda soru işareti var, biri sana bir yanlış yapmış ama neden yaptığına bir türlü aklın fikrine ermiyor abi. Vallahi kafayı yersin. Ne yaptığını unutursun ama neden yaptığını unutmazsın. Dersin ki, ya hani vakti zamanında bana bir şey yaptı, ne yaptığını geçmiş zaman hatırlamıyorum ama neden yaptığı konusunda çok düşündüm, cevap bulamayınca ben kafayı çok yedim, o yüzden artık gözüm görmüyor dersin. Bunu yaşarız abi. Bunlar hayatın içinden şeyler maalesef. Evet, sorunun bendeki cevabına girecek olursak, bir insanın geldiği yeri, geçmişini unutması tabii ki de nankörlüktür. Ama daha büyük nankörlük örneği vereyim mi size? O da şudur abi. Ne bileyim, birine güvenmişsindir. Hayallerin, geçmişin ne var ne yok anlatırsın abi. Ve günü geldiğinde o anlattıklarınla vurulursun. İşte bu nankörlüğün hasıdır bence. Ya sen X birini insan yerine koymuşsun, bir derdini, sıkıntını paylaşmışsın, gün geliyor onunla vuruluyorsun. Ya şimdi böyle diyorsun da sen de kendini anlattın, falanca şöyle yapmıştın gibi. Garip değil mi? Ama bunu yaşıyoruz.
Efendim sırada güzel bir çalışma var. Sevgili Selma Hanım'a Nevşehir'e göndermiş olalım. Yarın için Ferdi Tayfur aklımda. İstemiş olduğunuz eseri belki unuturum ama mutlaka bir Ferdi Tayfur çalışmasını sizler için paylaşacağım, bilginiz olsun. Maalesef şu anda şu anki formatımıza uyacak bir versiyonunu bulamadım şarkının. Efendim Suat Suna bizlerle birlikte olacak. O Leli diyelim ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Yaşar İpek kulaklarımızdaydı. Hasta dedik. Valla ne bileyim, değişik bir yorum olmuş. Benim hoşuma gitti. Yakışmış da. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sevgili Batu bizlere ulaşmış. Abim iyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki tüm çalışmalar sana armağanımdır demiş. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Annesine de selamlarımızı göndermiş olalım. Hülya Hanım bizlere kulak veriyor. Biz de çalışmaktayız. Hayırlı akşamlar dileriz demiş. Eyvallah, teşekkürler. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak vermekte. Ve sorumuza cevap olarak demiş ki kendisi, bence mesele geçmişi unutmak değil, geldiğin yeri umutlandırmak. Özür dilerim. Geldiğin yeri unutmamak. Hepimizin bugününü şekillendiren insanlar, yaşanmışlıklar ve zorluklar var. Başarı insanı elbette değiştirebilir ama karakterini değiştirmemeli. Emeği geçenleri ve nereden geldiğini unutmak insanı gerçekten, unutmamak insanı gerçekten değerli yapan şeydir. Tersinin olmasından korkarım demiş. Değil mi? Abi hani şey önemli. Hani bir şeyleri başardıysan artık işi bilmeyen ya da işi senden daha az bildiğinin farkında olan birine karşı da kendine toz kondurmayabilirsin. Yani bunun egoyla, kibirle vesaire alakası yoktur. Ama ne durumda olup da nereden geldiğini de baştan aşağı unutup neydim demeyip ne oldum delisi olmanın da bir anlamı yok. Efendim az sonra Çelik bizlerle olacak. O güzel çalışmayı sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmiş olacağım.

Vedalar hep zamansızdır. Zaman zaman bundandır öfkem. Vedalar hep zamansızdır. Kızarım, gücenirim çekip gidersen. Vedalar hep zamansızdır.

Cécile. Bana. Bana bizi unutturma. Yeter sevgili. Acımasın canın. Yokluğumda sakın arama beni. Bomboştur. Unutamadım seni diye denen aşk hikayeleri. Olmadık şiirler yazma adıma. Olur ya, düşerim aklına diye küsme uykulara. Hapsolup kalma bir pencerenin kenarına. İstemez. Adımı yazma. Adımı yazma buğulu camlara. Gitme demek için tüketmediğin nefesini sakın ola boşa harcama. Vakit geldi sevgili. Vakit. Zamansız bir veda vakti. Lakin hoşça kal demek gelmiyor içimden. Hoş bırakmak olmaz gidenleri. Dağıldım aslına bakarsan. Tanıyamıyorum kendimi. Artık eskisi gibi değilim. Öğretti hayat. Olmazmış bazı şeylerin bir nedeni. Neyse. Beni boş ver. Derin uykular hayat. Uykularını bölen rüyalara inat.

Bionerwam. Çilik kulaklarımızdaydı, gönül dışım, yol arkadaşım, Ela için geldi, umarım keyifle dinlemiştir. Benimle evlenir misin dedik. Efendim sırada yine çok güzel bir çalışma var. Vedadan önceki son çalışmamız sizlerle birlikte olacak. Bu saate kadar gözü kulağı gönlü bizde olan bütün dinleyenlerimize armağanımız olsun. Gittin gideli diyelim, ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım.

0: Bionerfam.
1: Efendim Erdal Çelik kulaklarımızdaydı. Gittin gideli dedik ve bu güzel eserle birlikte bu akşamlıkta bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında haftanın son gününde görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Gecenin günün son çalışmasını sevgili Simge'ye armağan etmek istiyorum. Selamlarımızı göndermiş olalım. Kendisi için Emel Müftüoğlu gelecek. Korkuyorum diyelim ve bizler huzurlarınızdan ayrılalım. Haydi bakalım.

0: Biyonerva. Biyonerva.
1: Her zaman
0: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkı, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.